Kim ki seni tanımaz, sana bende olmazsa bir nihayet yok onun zilletine efendim. Alemlere rahmetsin, müjdelerle geldin sen, güvercin kanat gerdi hicretine efendim. Vasfından aciz diller, hiçbir söz kafi değil, şanına, şerefine, izzetine efendim. Hep gıpta etmekteyim, seni gören o gözler, nasıl doydu vuslatın lezzetine efendim. Sendeki güzel sabrı hiç kimseler bilmedi, gülüp geçtin kavminin iddetine efendim. Şu Necati Hakir'in verdi başından aşkın, dayanamaz hasretin şiddetine efendim. Taif'te ve Uhud'da bir lahza sarsılmadın, hep güvendin Allah'ın kudretine efendim. Gönlün göklerden geniş, ay nuruna pervane, Cebrail vezir senin devletine efendim. Aşkına yanan kula artık mahzun olmak yok, kalk eder Hazreti Hak rahmetine efendim. Seni bilmeyen kişi şu büyülü dünyanın niye katlanır bilmem zahmetine efendim. Nebiler sana muştak, yarın bu güzel ümmet kuşlar gibi koşacak.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, müminler Uhud Savaşı'na gidiyorlardı. Zira Suriye topraklarında İslam'ı tebliğe giden müminler saldırıya uğruyor ve şehit ediliyorlardı. Ayrıca Şam valisi Şurahbil bin Amr, Peygamber Efendimizin elçisini işkenceyle öldürüyordu. Oysa elçinin öldürülmesi İslam'a ve insan haklarına saldırıydı. Milletler arası bir anlaşma vardı, elçiler öldürülemezdi. Bu büyük bir suç olarak kabul edilirdi. Hem o millete karşı ve hem de bütün milletlere karşı işlenmiş bir cinayet olarak kabul edilirdi. Bunun bedeli ödetilirdi. Bunun hesabı sorulurdu. Peygamber Efendimiz ufukları gözlüyordu. Suriye cihetini çok önemsiyordu. Suriye'den tüm dünyaya açılacağını biliyordu. Suriye bütün dünyaya açılan bir kapıydı. Şimdi Suriye üzerine yürümek zorundaydı. İslam davetçilerin hesabı sorulacaktı. Özellikle Peygamber Efendimizin elçisinin şehit edilmesinin hesabı sorulacaktı. Ufuklarda Suriye coğrafyası gözüküyordu. Hazırlıklar için talimat veriliyordu. Peygamber Efendimiz İslam erlerine talimatını veriyordu. Bizans üzerine gidilecekti. Hazırlıklar süratle yapılıyordu. İslam ordusu hareket ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud'un veda bölgesine kadar geliyordu. İslam ordusunun yiğit erlerine sesleniyordu. Allah'ın ismiyle yola çıkın. Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi, yasaklarından kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Çocuklara, kadınlara, ihtiyarlara dokunmayın. Mabetlere zarar vermeyin. Ağaçları kesmeyin, evleri yıkmayın. Anlaşma yaptığınız zaman sözünüzde durun. Anlaşmalarınıza vefasızlık göstermeyin. Müşriklerle karşılaştığınız zaman onları İslam'a davet edin. Kabul ederlerse Müslümanların haklarına sahip olurlar. Kabul etmezlerse cizye vermelerine teklif edin. Kabul ederlerse vatanlarında yaşarlar. Kendi inançlarına göre yaşarlar. Şayet kabul etmezlerse son çare savaşırsınız buyuruyordu. Peygamber Efendimiz İslam'ın savaş hukukunu beyan buyuruyordu. Sivillere asla dokunulamayacağını, ağaçlarının kesilemeyeceğini, evlerinin yıkılamayacağını öğretiyordu. Günümüzdeki insanlığın önceki asırlarla kıyaslanamayacak denli ileri olduğu iddia edilen bu zamanda sivillerin katliamı, hunharca öldürmeleri vahim boyutlardaydı. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlar katliamlarla yok ediliyordu. Güzelim şehirler tam bir harabeye döndürülüyordu. Satırlarda savaş hukuku açık seçik ifade edilmişti. Ama savaşanlar savaş hukukunu gündemlerine dahi almıyorlardı. Fransızlar Cezayir üzerine yürüyorlar. 1 milyondan fazla mümin insanı toplumsal katliamlarla yok ediyorlardı. Öyle zulümler yapıyorlardı ki Cezayirli gençleri önce uçaklarına bindiriyorlardı. Sonra uçaklara havalandırıyor, en büyük şehirlerin üzerinden binlerce metre yukarıdaki uçaklardan Cezayirli gencecik müminleri şehirlerin üzerine bırakıyorlardı. Gençler yere düştüklerinde bedenleri parça parça oluyordu. İşte Suriye. 1 milyon mazlum müminler korkunç bombalar altında hunharca öldürülüyordu. Ama dünyadan hiçbir ses soluk çıkmıyordu. Bilinen bir gerçek vardı. Ölenler müminlerse, toplumsal katliamlara mahkum kılanlar Müslümanlarsa önemi yoktu. Dünyanın süper zalimlerinin vicdanlarında en ufak bir sızlama olmazdı. aksine sevinçlerini gizli mahzenlerde dile getirirlerdi. Sıradan bir kınama ifadeleriyle de geçiştirmelerini çok iyi bilirlerdi. Hatta yürekleri parçalayan bir sistem işlerdi. Alttan alta bir sistem işlerdi. Müslümanları toplu katliama maruz bırakanlara gizliden gizliye yardım ederlerdi. Belliydi, yeryüzü mazlumları yeryüzünün çakallarından, kurtlarından, domuzlarından yardım beklemek nafileydi. Büyük bir saflıktı, büyük bir aldanıştı. Kurtları, domuzları tanımamaktı. Açık seçik bir gerçek vardı. Tarihin bize öğrettiği bir gerçek vardı. Müminler güçlü olurlarsa dünya sakinleri belli boyutlarda yüzleri güler, huzur görürlerdi. Ama müminler zayıf olurlarsa yeryüzünün zorbaları onların üzerlerine aç kurtlar gibi saldırırlardı, talan ederlerdi. Güçleri yeterse müminleri yeryüzünden silerlerdi. İlginçti. Modern dünya inşa edilirken insanlık türküleri en gür şekilde söyleniyordu. İnsanlık tarihinde görülmemiş bir medeniyetin gerçekleştirildiği dillendiriliyordu. Ama ortada sadece türküler kaldı, sadece söylemler kaldı. Birinci ve ikinci dünya savaşlarında insanlık tarihinde görülmedik bir katliam yaşanıyordu. Bu vahim boyutlardaki katliamları gören tarihçilerden bazıları 20. yüzyıla cinayetler yüzyılı diyordu. Bunu öfkesinden söylemiyordu. Bunu ideolojik bir bağnazlıktan dolayı da söylemiyordu. Tarihçi dünden bugüne savaşlarda ölenlerin sayısını yakini olarak biliyordu. 20. yüzyılda ölenlerin toplam sayısı geçmiş yüzyıllardaki ölenlerin toplam sayısından çok daha fazlaydı. Bu iş söylemlerle olmuyordu. Bu iş türkülerle, insanlık türküleri söylemekle olmuyordu. Bu iş vitrinlerde oynamakla da olmuyordu. Hele hele insan haklarını söylerken insanları toplu katliamlara mahkum ederek hiç olmuyordu. Maskeli yüzlerle nereye kadar gidilebilirdi? İnsanlık nereye kadar aldatılabilirdi? Yalancılıkla ne kadar yol alınabilirdi? Bu derin bir sorumluluk istiyordu. Rahman ve Rahim'e ilişkin derin bir sorumluluk istiyordu. Hayatın bütün karelerinden hesaba çekileceğinin bilinci gerekiyordu. En ufak bir zulmün dahi hesabının verileceği bir iman gerekiyordu. Ancak o zaman belli boyutlarda sözler anlamlı olabilirdi, vaatler yerini bulabilirdi, emin bir zemin kurulabilirdi. İslam ordusu Suriye topraklarına yürüyordu. İslam ordusu Mute'ye yürüyordu. Önlerinde peygamber ikliminin has gülü vardı. Peygamber hanesine yetişmiş bir gül yar vardı. Hazreti Zeyd bin radıyallahu anh Harise vardı. Hazreti Zeyd kölelikten geliyordu. Kölelikten evlatlığa yükseliyordu. Sonra peygamber ikliminin asillerinden oluyordu. Şimdi o İslam ordusunun komutanıydı. Oysa orduda Ensar ve Muhacir'den nice önce isimler vardı. Hazreti Zeyd radıyallahu an hepsinin önündeydi. Zira İslam'ın bağrında sınıf yoktu. İslam'ın bağrında kavmiyetçilik yoktu. İslam'ın bağrında değerli değersiz insan ikilemi yoktu. Peygamber ikliminde insanlar tarağın dişleri gibi eşitlerdi. Peygamberler Sultanı bir de altından harflerle ümmetine bu gerçeği öğretiyordu. Buyuruyordu ki, başı kuru üzüm tanesi gibi simsiyah Habeşli bir köle size amir olarak tayin edilse bile Allah'ın hükümleriyle hükmettiği sürece onu dinleyin ve itaat edin buyuruyordu. Peygamber ikliminde hiçbir şey, hiçbir konu teorik zeminde kalmazdı. Söz zemininde kalmazdı. O hayat haline gelirdi. Hayatın esasları haline gelirdi. Elbette bir üstünlük vardı. İslam'ın ortaya koyduğu bir üstünlük vardı. İslam'ın ortaya koyduğu ideal insan ve insanlar vardı. Onlarsa muttaki olanlardı. Müminler içinde Rahman-ı Rahim'e ilişkin en derin muhabbet ve ürperdi içinde olanlar en değerli olanlardı. Bir gün Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarına, onların şahsında ümmetine öyle seslenmişti: Rabbinizin indindeki yerinizi öğrenmek ister misiniz? Buyurmuşlardı. Efendimizin şerefli arkadaşlarının en büyük kaygısı, en büyük derdi buydu. Acaba Rablerinin yanında bir değerleri var mıydı? Sahabe, evet ya Resulallah, Rabbimizin indinde yerimizi öğrenmek istiyoruz dediler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, o zaman dönüp hayatınıza bir bakın. Hayatınızda Rabbinizin emirlerine ne kadar yer veriyorsanız, Rabbinizin indinde, Rabbinizin yanında yeriniz o kadardır buyurdu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ilk kez bir uygulama yapıyordu. Şimdiye değin hiç yapmadığı bir şey yapıyordu. İslam ordusunun komutanlığına 3 ismi belirliyordu. Önce Hazreti Zeyd buyuruyordu. Sonra Hazreti Cafer buyuruyordu. Son olarak da Hazreti Abdullah bin Revaha buyuruyordu. Ekliyordu: o da şehit olursa aranızdan birinizi komutan belirlersiniz diye beyan ediyordu. Şimdiye değin her ordu için sadece bir komutan belirleniyordu. İkinci bir komutan atamayı hiç telaffuz buyurmamışlardı. Peygamber Efendimizin bu beyanında kendisini hissettiren bir gerçek vardı. Sahabe-i kiram da bu gerçeği anında anlamaya çalışıyordu. O gerçek, Hazreti Zeyd'in de, Hazreti Cafer'in de, Hazreti Abdullah'ın da bir bir şehit olacaklarıydı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam İslam ordusunu Uhud'un veda bölgesinde uğurlarken onların nasıl bir orduyla karşılaşacaklarını biliyordu. Dev Bizans ordusuyla karşı karşıya geleceklerini biliyordu. Böylesine disiplinli, yüksek donanımlı dev bir orduyla karşılaşmada komutanlarının bir bir şehit olacağını beyan ediyordu. Bunu ufukları tarayan basiretiyle görüyordu. Böyle bir durumda, komutanın şehit düştüğü bir durumda orduda panik olmamalıydı. Bunun için ikinci komutan belirlenmiş ve hemen sorumluluğu üstlenmiş olması gerekiyordu. Böyle bir avuç mümin ordunun dev bir ordu karşısında destanlar yazması gerçekleşiyordu. Zafere yakın bir başarıya imza atılıyordu. Zafere yakın büyük bir başarıya imza atılıyordu. Hazreti Zeyd'ler, Hazreti Cafer'ler, Hazreti Abdullah'lar Muta Ovası'na giderken, Bizans üzerine giderken ufuklarda şehadeti göre göre gidiyorlardı. Hazreti Abdullah bunu şiirlerinde açık açık dillendiriyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Şahı, sen eylesen ferman, canımı yoluna eylesem kurban. Gönlüm arzusu bu dildeki efkan, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim.

Yârimi sarmaz senden özgel, yaramaz sevdiğim, sarmaha sen gel. Dilde de, canda da yok başka emel. Dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim.

çeşmimi firkatin eyledi giryan. Bağrımı hasretin eyledi alkan. Varımı şefkatin eyledi talan. Dağları aşasım geldi sevdiğim. Sana kavuşasım geldi sevdiğim.

görmeden hüsnüne eyledin mail. Aklımı fikrimi eyledin sahil. Mihnetine razı, cevrine kail. Dağları aşasım geldi sevdiğim. Sana kavuşasım geldi sevdiğim.

unudup kavmi kardeşi, dideden akıdıp kan ile yaşı, yoluna sarf edip can ile bağışı, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim.

aslanın duyunca kükreyişini, seyreyle sürünün titreyişini, bir de peygamberin sen gelişini, duyan düşmanların halini düşün, artık kapanmıştır yolu dönüşün. Harp değildi maksat, şirke son vermek, mazluma, acize kol kanat germek, düşman için onu savaşta görmek, en feci ölümdü her bölüğünde, kıyılmaktı sanki et kütüğünde. Mücahitler hamle yaptığı zaman, sığınacak delik arardı düşman. Bir de kartalları görünce o an, nola der, beni de kapıp kaldırsa, bir an için rahat nefes aldırsa. Fark edemezlerdi gece gündüzü, anlayamazlardı söylenen sözü. Donuktu düşmanın sararan yüzü. Beklerlerdi haram ayları gelsin, gelsin de birazcık yüzleri gülsün. Bayram ederlerdi olunca sefer, kükreyen aslandı sanki her nefer. Sonucudur elbet imanın zafer. Bürünmüş zırhına hepsi maşlahlı, ziyafete gider gibi iştahlı. Asker dalga dalga denizdir sanki, heybetinden düşman titrer inan ki. Resulün önünden geçtiği an ki, yükselen tekbirler coşturur arşı, bundan sonra tekbir ordunun marşı. Haykırır mücahit aşka gelerek, küfrü ta kökünden kazımak gerek, zira yayılmasın mikrop giderek. Ne gözünde dünya, ne şan, ne şeref, hakkın rızasıdır biricik hedef. Hani Mekke devri, ne gündü o gün, garipti Müslüman, yılgın ve üzgün, ana vatanından edildi sürgün. Yiğitler ne yaman plan kurdular, İslam'ı yurduna kavuşturdular. Mübarekti onlar, eroğlu erdi, kelle koltuğunda cihad ederdi. Bu sayede canlar huzura erdi. Güvenlikte artık yurdum, milletim, kadınlar dul kalmaz, çocuklar yetim. Sıra dağlar gibi mücahit, dimdik, İzin vermez surda açılsın gedik. Bu ne kahramanlık, bu ne yiğitlik. Asıl sen onları bir de hasma sor, neler çekmiş neler, anlatması zor. Bedir'den, Uhud'dan sor sen onları, söyler sana Huneyn hep olanları. Vebadan beterdi harbin sonları, her mevsim onlara ölüm getirdi, o şirk ruhlarını yedi bitirdi. Siperlerden başlar bir bir söküne, aldırmaz mücahit bakar yeküne, düşmanın simsiyah ense köküne, iner eğri kılıç bembeyaz iner, bitirir işini kıpkızıl döner. Can alıp verirler, bu bir pazardı, yiğitler mızrakla yazı yazardı, karşısında düşman candan bezerdi. Peş peşe hedefe oklar gidende, noktasız yer bırakmazdı bedende. Bellidir yüzünden kimdir mücahit, hem gazidir onlar hem şanlı şehit. Kim görmüş tarihte böyle bir yiğit, kıyaslanır mı hiç çalı ile gül? Nerede haylaz karga, nerede bülbül? Bak işte esiyor zafer yelleri, estikçe titriyor gönül telleri.
fethetmişti o ruh bunca illeri, bürünmüş zırhına sanki Herkül'dür. Hayır, açılmamış bir gonca güldür. Fırtına gibiydi at binişleri, sağdan hamle yapıp sol dönüşleri, bir darbede hasmı indirişleri. Şaşkına çevirdi şövalyeleri, kaçarken çığlıktı vervelleri. Haykırsa yürekler güp güp hoplardı, korkudan düşmanın ödü patlardı, uçuşan havada yalnız oklardı. Ayırt edemezdi kuzuyla kurdu, kurtuluşa artık yoktu umudu. Kollar Resulullah her kutlu anı, niyaz eder Hakk'a savaş zamanı. Onun duasıyla bir kahramanı, kükreyen canavar görünce susar, aslan bile olsa korkudan kusar. Gördün ki bir kişi peygambere yar, özü sözü doğru, gayet lütufkar. Budur bahtiyarlık, budur asıl kar. Peygamberi seven kalır mı mahrum? Sevmeyen bahtsızlar zillete mahkum. İnsanlığa dinin güzelliğini, ümmete İslam'ın esenliğini gösterip sağladı güvenliğini. Ümmetini dine, dini ümmete emanet eyleyip gitti cennete. Niceler İslam'a sataşıp durmuş, beşer mantığıyla esip savurmuş, kendince zavallı hayaller kurmuş. Güçlü delillerle hasmın sesini kısıverdi Kur'an tık nefesini. Bütün varlığınla dön Hak'tan yana, gerekmez mucize aklı olana, ümmide bu ilim yetmez mi sana? Cahil bir toplumda kalmıştı yetim. Peki bu ahlakı ona veren kim?

seni terk eylemenin çaresi yoktur. Hem faili haktır. Maşuk olanın aşıkına cilvesi çoktur. Gamzeleri oktur. Aşıklığıma gözlerimin yaşı tanıktır. Kana boyanıktır. Üftadelerin didesi huğun, bağrı yanıktır. Her dem uyanıktır. Dil şehrine kaydolalı sevdayı dilara, yaktı beni nara. Ben deyledi zülfün beni Mansur gibi dara, düşürdü bu zara. Takdir-i ezel böyleymiş, gayrı ne çare, yalvarmalı yare. Sabreyle gönül, hüsnilinin babı açıktır, ihsanı da çoktur. Aşufte değili, hasreti hicrana bırakma, dil şehrini yakma. Bir nim-i nikahın ile ateşlere yakma, hem hışm ile bakma. Var Hazreti Saniye kul ol, gayrıya bakma, her bir yana akma. Seyri sülük ehline de dergahı duraktır, aşkın da buraktır.

bir hande ile arz-ı cemal eyle. Ubanım aşkınla yan. Yoluna feda kılmaya kalmadı gümanım. İstersen al canım. Bari beni cellada ver. Al boynuna kanım. Mahveyle nişanım. Bilmem nesi var alemde. Bu salih de kulumdur. Mevlası tanıktır.

son bir karanfil gibi. Nazlı Filiz, acuze beddualar evinden çıkıyor sahnesine ama sarmaşıkların. Kapı aralığında büyüyen yaslı Ebru, çekiyor bağrındaki zifiri hançerini, ölümün eksenine yürüyen aşıkların. Yine mi bir yanardağ içinde kalacağım? Şuh bir karanfil midir bulutların içinden ölü bir serçe gibi yüreğime dokunan? Ah yine mi sonbahar sararıp solacağım? Çöllerde yalnız benim şiirimdir okunan.

Ey ipek gülüşlerle bahtıma düşen hayal, sen de mi koyacaksın beni karanlığımda? Tutuştu yalnızlığım alev alev yanımda. Ya bir Süreyya gibi parlayıp içimde kal, ya da intiharıma mahkum olma kanımda.

Sükutu hayal midir yine sessiz ruhumu siyah bir kedi gibi bekleyen köşelerde? Devler de yakalanır biliyorum bu derde. Neden hala tütüyor ocağı gariplerin? İniyor cihan şümul aydınlıklara perde. Semender boşluğuna köz taşır atlıların. Rahminde kıyametin muamma ıssızlığı. Acılar mahkumudur çılgın karartıların. Nerede o cezbe ki anlasın martıların bir kalbin denizinde çektiği yalnızlığı?

çilekeş ve sitemkar anılarla beraber bir haber bekliyorum ötelerden, bir haber. Yanardağ tohumları yeşeriyor acımdan. Kapısının önünde kul olduğum muamma son bir karanfil gibi düşüyor avucumdan. Taşıyacağım seni. Kan kokulu vadilerden geçerken, yadellerde kahır suyu içerken taşıyacağım seni. Ey ruhuma ipeğin giydirilen gömleği, sütten kesilince sen ölesiye ağlayan çocuğun sütü, kuşku limanlarında denizi yüreğime bağlayan gemi, marazi bir göğün yaralı kuşlarını binbir çiçek tozuyla okşayan gül merhemi, acılar içimde tünel açarken, hatıralar avucumdan uçarken taşıyacağım seni. Baharın tükeniyor yanan bir orman gibi, küllerinin altında yine sonsuz bir bahar, tutuşan bir ciğerden yayılan duman gibi, yine seninle dolu kan tüküren aynalar. Kapansa da fil dişi kapıları kalemin, bakışlarım şiirin sarayını kuruyor. Bir yanında kopuyor fırtınası elemin, bir yanında sahile okyanuslar vuruyor. Kahpe düşman ağusunu saçarken, kara bahtım kefenimi biçerken taşıyacağım seni. Hanedan titreşimi sardı kelepçeleri, eski bülbül kafesi, nargile sarhoşluğu, garip bir uğultuyla yayıldı beynimize. Çaresizlik, ruhların en sersefil boşluğu. Mosmor kesildi yine sarı sabır taşları, kabusa dönmek üzere sefih Leyla düşleri. Bulutlar kemirirken nazlı gök kuşağını, istila buğdayları döküyor başağını.

Yaz çiçeği kara kışı seçerken, çöl aslanı tilkilerden kaçarken taşıyacağım seni. Ey masallar çağının yosunlu mağarası, yuvasız kalınca sen ıssızlığa tüneyen kurdun yuvası. Rüya tuzu damardaki tıkanma, ateş böceğinin solgun duası. Kızıl mermerlerin intiharında devlerin saçına düşen yıldırım, bensizliğe giden tozlu kaldırım. Gece gündüz derdin ile naçarken, mahzun melul buralardan göçerken taşıyacağım seni.

Aşk ipek bir karanlıktır. Düşer kirpikleri kınalı bakışlardan, yedi renkli yağmur damlası gibi yıldızlar ki ıslanmamıştır. Kuğuları aldatılan göllerde unutulmuş dünyaları arayan bulutlar ki uslanmamıştır onlar. Aşk ipek bir karanlıktır. Gözleri ışıldar yolların kıvrımlarında, umutlar ki paslanmamıştır onlar. Çeker uzakları yakına rüzgar, çiçekler toprakta bengisu kokar. Gölgelere yaslanmamıştır onlar. Yüreğinde deniz taşıyanların destanı okunur kaldırımlarda. Sevdiğine nazlanmamıştır onlar.

son vuruşları kalbimin. Dem tutuyor hazan ve ölüm. Bir defa daha bakabilmek için de ardından giden son vapurun. Gözlerimdeki umut ve hüzün. Şimdi sadece Üsküdar'da süzülen martılar anlıyor beni. Yalnızlığımı ve öylece gidişini. Ve öylece gidişini.

0: Allah Teala'nın alemlere rahmet olarak gönderdiği son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ulvi derecesini, yüce mertebesini anlatmaya çalışan binlerce nat yazılmıştır. İşte onlardan birinde bir peygamber aşığı şöyle diyor:
1: Allah'ım, Arabı ile Acemi ile bütün insanların efendisine, Mekke-i Mükerreme'nin, Medine-i Münevvere ve Harim-i Şerif'in imamı Hazreti Muhammed'e salatü selam eyle. O, insanlara bilmediklerini öğretti. Hazreti Adem'in neslindendir ama aslı bir nurdur onun. Yazılmıştır onun şerefli ismi levh-i mahfuza yakut bir kalemle. Defnedilmiştir mübarek ve latif vücudu Medine-i Münevvere'de Harim-i Şerife. Kıyamet gününde bütün alemler için şefaatçi olarak şöyle yalvarır Rabbine: Ya Rabbi, bağışla ümmetimi. Bağışla ümmetimi ya Rabbi. Ah ümmetim, sen lütuf ve kerem sahibisin ey Rabbim. Şöyle bir ses duyulur Rahman olan Allah'ın katından: Şefaatini kabul ettim ey Nebi-i Muhterem. Ümmetinle beraber girin cennete. Size yoktur artık ne korku, ne hüzün, ne de elem. Allah'ım razı ol Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Kerem sahibi Ali'den. Ey o yüce Resulün cemalinin nurunu görmek aşkıyla yananlar! Ona bol bol salatü selam okuyun. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Habibi. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey geçmiş ve gelecek bütün insanlığın efendisi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 24. Cüz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق

والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون.

لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

Sabahtan akşama senin yanında, gece olur bende batar gözlerin. Beni bahri sanma, yüzmeyi bilmem, çeker derinlere yutar gözlerin. Alıp götürürsün yar başlarına, kurtulmak istersin tutar gözlerin. Derdimi yaymayı bana bırakmaz, sürüsünü bana katar gözlerin. Sana çıngı düşse ben tutuşurum, sende yanar, bende tüter gözlerin. Günleri tükenir gün saymayanın, sehpamı avluna çatar gözlerin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10.000 değil, 5.000 değil. Sadece ve sadece 2.500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله العظيم. Değerli dinleyenlerimiz, Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat isimli eserimiz 29. mektup 2. kısım 2. nüktedeyiz. Ramazan-ı Şerife dair olan risalemizin 2. nüktesindeyiz. Ramazan-ı Mübarek'in savmı, orucu, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, birinci sözde denildiği gibi bir padişahın matbahından, mutfağından bir tablacının getirdiği taamlar, yemekler, yiyecekler bir fiyat ister. Tablacıya bahşiş verildiği halde çok kıymetdar olan o nimetleri kıymetsiz zannedip onu inam edeni, yani o nimetle bizi nimetlendireni tanımamak nihayet derecede bir belahet, bir ahmaklık olduğu gibi Cenab-ı Hak hadsiz envai nimetini nev-i beşere zemin yüzünde neşretmiş. Yeryüzü bir nimet sofrası şeklinde değerli kardeşlerim ve bütün nimetler bu sofraya dizilmiş, neşredilmiş. Ona mukabil bu nimetlere karşılık o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor. Cenab-ı Hak bu nimetlere karşı şükür istiyor. O nimetlerin zahiri esbabı ve ashabı, zahirde o nimetlerin bize gelmesine sebep olan, vesile olan, sahibiymiş gibi görülen insanlar veya varlıklar tablacı hükmündedirler. O tablacılara bir fiyat veriyoruz. Onlara minnettar oluyoruz. Hatta müstahak olmadıkları pek çok fazla hürmet ve teşekkür ediyoruz. Halbuki mün'im-i hakiki, hakiki nimet verici olan o esbaptan hadsiz derecede o nimet vasıtasıyla şükre layıktır. İşte ona teşekkür etmek, bu nimetlere karşı, bunca nimetlere karşı Allah-u Teala'ya teşekkür etmek nasıl olacak? O nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. İşte ona teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç, hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Ramazan-ı Şerif'teki oruç, hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Çünkü sair vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan, mecburiyet altında olmayan insanların çoğu hakiki açlık hissetmedikleri zaman çok nimetlerin kıymetini derk edemiyor, anlayamıyor, idrak edemiyoruz. Gerçekten açlığın ne olduğunu bilmeyen bir insanın nimetlerin kıymetini bilmesi çok zor. Acıkmadan yiyor, doymadan kalkmıyor. Böyle bir insan nimetin nimet olduğunu bile unutur değerli kardeşlerim. Kuru bir parça ekmek, kuru bir parça ekmek tok olan adamlara, hususan zengin olsa ondaki derece-i nimet anlaşılmıyor. Halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek, hani şu evlerimizden poşet poşet attığımız var ya, çöp bidonlarının içerisine attığımız kuru ekmek var ya, veya çöp bidonlarının kenarına astığımız, ihtiyaç fazlası diye aldığımız ve astığımız ve attığımız kuru ekmek var ya, iftar vaktinde o kuru ekmek bir müminin nazarında çok kıymettar bir nimet-i ilahiye olduğuna kuvve-i zayikası şehadet eder. Yani o kuru ekmeğin ne kadar büyük bir nimet olduğunu aç kalınca tad alma duyumuz olan efendim kuvve-i zayikamız bile bu ekmeğe bir kebap nazarıyla bakar ve ondan hoşnut olur değerli kardeşlerim. Padişah'tan ta en fukaraya kadar herkes Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetlerini anlamakla bir şükrü maneviye mazhar olur. Hem gündüzdeki yemekten memnuiyeti cihetiyle, gündüz yemek yemek kendisine yasak edildiği için o cihetle, o nimetler benim mülküm değil, ben bunların tenavülünde, kullanımında hür değilim demek başkasının malıdır ve inamıdır, onun emrini bekliyorum diye nimeti nimet bilir, bir şükrü manevi eder. İşte bu surette oruç çok cihetlerle hakiki vazife-i insaniye olan şükrün anahtarı hükmüne geçer. Evet, oruç çok cihetlerle hakiki vazife-i insaniye, insanın asıl hakiki vazifesi olan şükrün anahtarı hükmüne geçiyor oruç değerli kardeşlerim. Üçüncü nükte. Oruç, hayat-ı içtimaiye-i insaniyeye baktığı cihetle, yani insanların toplum hayatına orucun kazandırdığı değer nedir? Oruç, hayat-ı içtimaiye-i insaniyeye baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, insanlar maişet cihetinde muhtelif bir surette halk edilmişler. İnsanlar zenginlik, mal varlığı, efendim rahat yaşama hadisesi hususunda muhtelif bir surette farklı farklı yaratılmışlar. Cenab-ı Hak o ihtilafa binaen, o farklı yaratılmışlığa binaen zenginleri fukaraların muavenetine, yardımına davet ediyor. Cenab-ı Hak zenginleri fukaraların yardımına, muavenetine davet ediyor. Halbuki zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Eğer oruç olmazsa, yani açlık olmazsa, nefisperest çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elim ve onlar, yani aç ve fakir insanlar, ne kadar şefkate muhtaç olduğunu idrak edemez. Bu cihette insaniyetteki hem cinsine şefkat ise insan olan insana şefkat göstermeli, bu bir esas. Şükrü hakikinin bir esasıdır. Hangi fert olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir, ona karşı şefkate mükelleftir. Hangi fert olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir ve ona yardımla, şefkatle mükelleftir. Yani demeyelim ki ya benim etim budum ne ki, benim neyim var ki? Öyle düşünmeyeceğiz değerli kardeşlerim. Üç gömleğimiz varsa bir gömleği olana göre biz zenginiz. Efendim üç çeşit yemek yiyorsak bir çeşit yiyene göre biz zenginiz. Kaloriferli evde oturuyorsak sobalı evde tek odasını ısıtana göre biz zenginiz. Dolayısıyla ne yapacağız? Efendim benim neyim var ki? Ben kendim yardıma muhtacım. Evet senden daha zenginlere göre öyle olabilirsin ama senden daha zayıf, daha fakirlere göre zengin hükmündesin. Dolayısıyla ona şefkat etmeye mükellefsin ve mükellefiz. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa, şefkat vasıtasıyla muavenete mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz, yapsa da tam olamaz. Çünkü hakiki o haleti kendi nefsinde hissetmiyor. Şimdi bazı apartmanlarda kapıcılar vardır, inşaat bekçileri vardır veya mahallede miskin, çok fakir, gariban insanlar vardır. Bunlar yıl boyu yardıma ve ihsana muhtaçtır. Ama insanlar o kadar da çok yardımcı olmazlar. Fakat ne zaman ki Ramazan gelir, bakarsınız bir iftar vaktinde her evden bir çocuk bir tabak güzel yemekle çıkar, kapıcının, inşaat bekçisinin yanına gider ve verir. Hatta öyle diyebiliriz ki, o kapıcı veya inşaat bekçisi olan şahsın yemeğindeki menüsü o apartmanda oturandan daha zengin bir hale gelir. Her evin en güzel yemeği gönderilir ona bir tabak. Neden? Çünkü akşama kadar açlık çektiler, açlığın acısını hissettiler. Akşam olunca o aç insanı anladılar ve ona yemeklerinden gönderdiler. Halbuki yıl boyu muhafaza edebilsek bu duygularımızı, yıl boyu verebilsek insanlara, muhtaç olan insanlara, ihtiyaç

hareketi fıtri olarak arzu eder. Nefis, hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Evet, insan nefsi başına buyruk yaşamak istiyor. Kendisinin şu kainattaki nimetlere muhtaç olduğunu ve ihtiyacı olduğunu hissetmek ve düşünmek istemiyor. Çünkü düşünse, ben muhtacım dese, o zaman kudreti sonsuz olan yaratıcının emirlerine itaat etmesi gerekiyor. Hususan dünyada servet ve iktidarı da varsa o nefsin, gaflet dahi yardım etmişse, bütün gasibane, hırsızcasına nimet-i ilahiyeyi hayvan gibi yutar. İşte Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki, Ramazan-ı Şerif'te tabii ki oruç tutanlar için bu ifadeler. Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki, kendisi malik değil, memlüktür. Yani sahip olduğunu zannettiği hiçbir şey, vücudu, azaları, sağlığı, hiçbir şey kendisinin mülkü değil, belki kendisine mülk olarak verilmiş şeylerdir. Kendisi malik değil, memlüktür. Hür değil, abddir. Evet, zahirde hür gibi görünür ama gerçekte Allah'ın kulu, Allah'ın kölesidir Celle Celaluhu. Emrolunmazsa en adi ve en rahat şeyi de yapamaz, elini suya uzatamaz diye mevhum rububiyeti kırılır, ubudiyeti takınır, hakiki vazifesi olan şükre girer. Hani destur deniliyor ya, kendine gel, yani haddini bil. İşte Ramazan-ı Şerif'te bir nevi nefse deniliyor ki, sen muhtaçsın, efendim Allah seni doyurmazsa sen açsın, Allah seni giydirmezse sen çıplaksın, Allah sana mal vermezse sen fakirsin. Dolayısıyla kendine gel, haddini bil, seni yaratanın emirlerine göre hareket et diye adeta nefis hizaya çekiliyor değerli kardeşlerim. Beşinci nükte, Ramazan-ı Şerif'in orucu nefsin tehzib-i ahlakına, yani ahlakının düzeltilmesine ve serkeşane muamelelerinden vazgeçmesi cihetine baktığı noktasındaki çok hikmetlerinden birisi şudur ki, nefsi insaniye, insan nefsi gafletle kendini unutuyor. Nefsi insaniye gafletle kendini unutuyor. Mahiyetindeki hadsiz aczi, nihayetsiz fakrı, gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. Hem ne kadar zayıf ve zevale maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur, dağılır, et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. İnsan nefsi ne kadar zayıf ve zevale maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur, dağılır, et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. Adeta polattan, çelikten bir vücudu var gibi la yemutane, yani kendisini ölümsüz zannederek, kendini ebedi tahayyül eder gibi dünyaya saldırır insan nefsi. Şedid bir hırs ve tama ile, şiddetli bir hırs ve açgözlülük, tama ile ve şiddetli alaka

0: muhabbet ile dünyaya atılır. Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır. Hem kendini kemali şefkatle terbiye eden Halık'ını unutur. Hem neticeyi hayatını ve hayatı uhreviyesini düşünmez. Ahlak-ı seyyiye içinde, kötü ahlak içinde yuvarlanır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç, en gafillere ve mütemerritlere zaafını ve aczini ve fakrını ihsas ediyor. Ramazan-ı Şerif'te gerçekten açlık vasıtasıyla insan öyle bir hal alıyor ki, dokunma düşecek kabilinden, yani vücut böyle sükuna eriyor, nefsin sesi kısılıyor. Ya ben neyim ki? Gittim gideceğim anlayışıyla böyle nefis terbiye olur. Açlık vasıtasıyla midesini düşünüyor, midesindeki ihtiyacını anlar. Zayıf vücudu ne derece çürük olduğunu hatırlıyor. Ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk eder. Nefsin firavunluğunu bırakıp kemali aciz ve fakr ile dergâh-ı ilahiyeye ilticaya bir arzu hisseder ve bir şükrü manevi eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır. Eğer gaflet kalbini bozmamış ise, değerli kardeşlerim, gaflet kalbini bozmamış ise bu duyguları yaşıyor. Ama gaflet kalbini bozmuş ise, efendim, o zaman o insanın ıslahı hal etmesi veya nefisten çok istifade etmesi zor oluyor değerli kardeşlerim. Evet, altıncı nükteye geldik inşallah. Yarın da bir sonraki programımızda da altıncı nüktemizden, bu konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hepimizi istifade edenlerden eylesin. Ramazan-ı Şerif'e dair olan Risalemizin tamamına, hitamına erdirsin. Bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.

0: Allah korkusuyla dökülen gözyaşları ariflerin ibadetleridir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Mü'minun 26-29. Hazreti Nuh'un duası. Nuh, Rabbim beni yalanlamalarına karşı bana yardım et, dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: bizim gözetimimiz altında ve sana vahyettiğimiz yöntemlerle seni ve seninle beraber olanları kurtaracak olan gemiyi yap. Ve hükmümüz gerçekleşip de seller halinde yeryüzünü sular kapladığı zaman her cins hayvandan bir çiftle birlikte haklarında ceza hükmü verilmiş olanlar dışında aileni bu gemiye bindir ve sakın o haksızlık yapmış olanlar için bana başvurma. Çünkü onlar kaçınılmaz olarak boğulacaklardır. Sen yanındakilerle beraber gemiye yerleştiğinde, bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun, de. Ve de ki, Rabbim beni mübarek bir yere indir. Sen konuklatanların en hayırlısısın.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halik-i Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerikelek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi ter

0: 0541 98 99, 0551 98 99.
1: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07:30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
5: Evşenül Kebir.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أجرنا من النار.
1: Ey mağlup olmayan galip, ey masnu olmayan sanatkar, ey mahluk olmayan halık, ey mülk edilmeyen malik, ey kahredilmeyen kahir, ey yükseltilmeyen yüce, ey korunmaya muhtaç olmayan hafız, ey yardıma ihtiyacı olmayan yardımcı, ey kaybolmayan hazır ve şahit, ey uzak olmayan yakın, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

0: Ey nurların nuru, kaynağı, ey nurları aydınlatan, ey nurlara şekil ve suret veren, ey nurları yaratan, ey nurların miktarlarını takdir eden, ey nurların mahzen ve menbaalarını ayarlayan, ey bütün nurlardan evvel olan nur, ey bütün nurlardan sonra baki kalacak nur, ey bütün nurlardan üstün olan nur, ey eşi benzeri olmayan nur, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey hediye ve ihsanları şerefli olan, ey işleri latif ve ince olan, ey lütuf ve keremi daimi olan, ey sehavet ve cömertliği ezeli olan, ey keremi daimi olan, ey sehavet ve cömertliği ezeli olan, ey sözü hak olan, ey vadi

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarına nimet ihsan eden, ey bütün müşkilleri halleden ve hak ile batılın arasını ayıran, ey istediğini istediği şekilde değiştiren, ey zorlukları kolaylaştıran, ey istediğini zelil kılan, ey kitaplar ve bereketler indiren, ey kainattaki bütün işleri döndüren ve kullarını halden hale sevk eden, ey her şeyi münasip şekilde güzelleştiren, ey her şeyi kemale erdiren, ey istediğini istediğine üstün kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey gören fakat görülmeyen, ey yaratan fakat yaratılmayan, ey yol gösteren fakat kendisinin yol gösterilmeye ihtiyacı olmayan, ey dirilten fakat hariçten hayat almaya ihtiyacı olmayan, ey yediren fakat yedirilmeye muhtaç olmayan, ey kurtaran ve kurtarılmaya muhtaç olmayan, ey işleri kaza eden fakat ona muhalif olarak işler kaza edilmeyen, ey hüküm veren fakat kendi aleyhinde hüküm verilmeyen, ey doğurmayan ve doğurulmayan, ey eşi benzeri olmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: أجرنا من النار.
1: Ey en iyi sevgili kendisi olan, ey en iyi tabip kendisi olan, ey en iyi eşraf kendisi olan, ey en iyi yakın kendisi olan, ey en iyi kollayan kendisi olan, ey dua ve istekleri en iyi kabul eden, ey en iyi ünsiyet ve huzur veren, ey en iyi vekil kendisi olan, ey en iyi sahip kendisi olan, ey en iyi şekilde yardım eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: أجرنا من النار.
1: Ey ariflerin sevinç ve sururu, ey müritlere ünsiyet ve huzur veren, ey aşıkları kurtaran, ey tevbekârların sevgilisi olan, ey fakirlerin razıkı olan, ey günahkârların umudu olan, ey sıkıntıya düşenlerin sıkıntısını gideren, ey gam ve kedere düşenlere nefes aldırtan, ey üzülenlere fereç ve ferahlık veren, ey evvelkilerin ve sonrakilerin mabudu olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya Rabbi.

0: Ey cennet ve ateşin, cehennemin Rab ve sahibi. Ey peygamberler ve seçkinlerin Rab ve sahibi. Ey sıddıkların ve iyilerin Rab ve sahibi. Ey küçüklerin ve büyüklerin Rab ve sahibi. Ey hububat ve meyvelerin Rab ve sahibi. Ey nehir ve ağaçların Rab ve sahibi. Ey sahra, tarla ve çöllerin Rab ve sahibi. Ey köle ve hürlerin Rab ve sahibi. Ey ilan ve gizlemelerin Rab ve sahibi. Ey gece ve gündüzün Rab ve sahibi. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ.
1: Ey ilmi her şeyi algılayan, ey görmesi her şeye nüfuz eden, ey kudreti her şeye kavuşan, ey kulların onun nimetlerini sayamadığı, ey yaratıkların ona şükretmeye güç yetiremediği, ey anlayışların onun celal ve büyüklüğünü idrak edemediği, ey akılların onun hakikatine kavuşamadığı, ey azamet ve kibriyayı kendisine perde yapan, ey heybet ve saltanat kendi güzelliği olan, ey varlık ve bekası izzet ile güçlenen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

Ey yüce örnek sadece kendisinin olan, ey yüce sıfatlar onun olan, ey ahiret ve dünya onun olan, ey cennetül meva onun olan, ey cehennem ve ateşin sahibi olan, ey büyük ayet ve mucizeler onun olan, ey Esmaül Hüsna güzel isimlerin sahibi olan, ey hüküm ve yargı kendisinin olan, ey yüksek göklerin sahibi olan, ey arş ve yer onun olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarını çok çok affeden, ey kullarının günahlarını bağışlayan, ey itaatkar kullarını çok seven, ey rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan, ey asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden, ey kullarına çok şefkat edip esirgeyen, ey kullarına karşı pek merhametli olan, ey mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran, ey gerçek hayat sahibi olan, ey gökleri, yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve fissemâi azametuh. Ya men huve fil ardı âyâtuh. Ya men huve fî kulli şeyin delâiluh. Ya men huve fil bihâri acâibuh. Ya men yebde'ul halqa thumme yu'iduh. يا من هو في الجبال خزائنه يا من أحسن كل شيء خلقه يا من إليه يرجع الأمر كله يا من ظهر في كل شيء لطفه يا من يعرف الخلائق قدرته سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.
0: Ey azameti gökte tecelli eden, ey ayet ve mucizeleri yeryüzünde zuhur eden, ey varlığının delilleri her şeyde mevcut olan, ey acayip mahlukatı denizlerde barınan, ey yaratmaya başlayan, sonra aynı model üzere onu tekrarlayan, ey hazineleri dağlarda bulunan, ey yarattığı her şeyi güzelce yapan, ey her şeyin son merci olan, ey lütuf ve ihsanı her şeyde zuhur eden, görünen, ey mahlukatına kendini tanıtan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey sevgilisi olmayanların sevgilisi, ey tabip bulamayanlara tabip olan, ey cevap alamayanlara cevap veren, isteklerini karşılayan, ey şefkat edenleri bulunmayanların şefkat edeni, ey refik ve arkadaşı olmayanların destek ve sahibi, ey şefaatçisi olmayanların şefaatçisi, ey kurtarıcısı olmayanların kurtarıcısı, ey rehberi olmayanların rehberi, ey yöneticisi olmayanların yöneticisi, ey merhamet edicisi olmayanlara merhamet eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey kendisiyle yetinenlere yeter olan, ey kendisinden hidayet, doğru yol isteyenlere yol gösteren, ey kendisinden ihtiyaçlarının giderilmesini isteyenlerin ihtiyaçlarını gideren, ey kendisine yalvaranı yanına çağıran, dualarını kabul eden, ey şifa isteyenlere şifa veren, ey kendisinden işlerin kaza edilmesini, yapılmasını isteyenlerin istediğini kabul eden, ey kendisinden zenginlik isteyenleri zengin eden, onları ihtiyaçlardan kurtaran, ey işlerinin ifa edilmesini isteyenlerin işlerini ifa eden, ey kendisinden kuvvet isteyenlere kuvvet veren, ey kendilerini ona verenlere sahip çıkan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey her şeyden önce olan evvel, ey her şeyden sonra olan ahir, ey varlığı apaçık görünen zahir, ey her şeyin iç yüzünden haberdar olan batın, ey her şeyi yoktan yaratan Halık, ey her şeyi münasip bir şekilde rızıklandıran Razık, ey her işi doğru olan ve sözünü yerine getiren Sadık, ey varlığı her şeyden önce olan Sabık, ey her şeyi mukadder hedefine sevk eden Saik, ey tohum ve çekirdekleri yarıp sümbüllendiren Falik, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecirna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ba'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir. Bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله، حسبي الله، لا إله إلا الله، شهد الله، قل هو الله، ما شاء الله، ربي الله، تبارك الله، تعالى الله، توكلت على الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور، أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك، وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة، وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا، وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه، وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وتصلح لنا شأننا، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام، وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته، وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
0: يا الله يا ربيمز، sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet. İyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden, ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, Müslim ve Müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize, başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese

0: 0551 98 99, 0551 98 99.
1: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlu lukteten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, hadis bahçesi programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Rabbimize sonsuz hamd ve şükürler olsun ki bu birlikteliği bizlere nasip eyledi ve biricik önderimiz, rehberimiz, peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Bizleri ona layık ümmet olmayı nasip eylesin. Onun hadis-i şeriflerini anlamayı, kavramayı ve hayatımıza tatbik etmeyi nasip eylesin. Onun şefaatine bizleri kabul eylesin. Şefaatini nasip eylesin. Ve onun bizden memnun olup da ümmetim dediği havzının başında topladığı kimselerden olalım inşallah. Bir de bunun tersi var ki havzın başına gelip de kovulanlar var. Allah bizleri onlardan eylemesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttaku da'vetel mazlumi. Mazlum olanın, zulme uğramış olan kimsenin bedduasından sakınınız. Fe innehe muhakkak ki onun o bedduası, sizin aleyhinize yaptığı o dua, tuhmelu alel gamami ve o bulutların üzerine yükseltilir, taşınır. Yekulullahu, Allahu Teala şöyle der, ve izzeti ve celali, izzetim ve celalim hakkı için, لَاَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَه۪ينَ bir müddet dahi olsa muhakkak ki ben sana yardım edeceğim. Ve Cenab-ı Zülcelal Hazretleri onun o duasına karşılık böyle bir vaatte bulunuyor. Yine diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bunlar hepsi aynı konuyla ilgili. اِتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ mazlumun zulme uğramış olan, haksızlığa uğramış olan kimsenin bedduasından sakının, çekinin. Fe innehe muhakkak ki onun o bedduası, o duası tes'adu ile semai göğe yükselir. Ke ennehe şerare böyle nasıl şimşek, yıldırım çakarsa o hızla göğe yükselir. Biliyorsunuz yıldırım, şimşek böyle çarptığı zaman bir an gökte, bir an yerde nasıl olduğunu, nasıl geldiğini fark edemezsiniz. Bu kadar hızlı. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlamamız için böyle misallerle açıklıyor ki gerçekten o şimşek nasıl çaktığı gibi hemen yerde oluyorsa ve düştüğü yeri de paramparça ediyorsa, böyle korku salıyorsa, aynı böyle mazlumun bedduası da bu şekilde çıkar ve böyle bir korku salar, böyle bir şiddetlidir. Ve acilen de yerini bulur ve o kişiyi helak eder. Hem sesiyle, hem düştüğü yerle, hem de perişan eder, Allah muhafaza. Bu nedenle Peygamberimiz uyarıyor. Ve aynı buna benzer hadis yine. İttekû da'vetel mazlumi. Mazlumun bedduasından sakının. Ve inkâne kafiren. Kafir bile olsa. Çünkü kafir nedir? Kendine küfrüdür. Siz bir insana zulüm yapamazsınız. Mesela bir insan bir suç işlemişse o suçun cezası neyse o olur. Bir insan fasık olabilir, bir insan kafir olabilir ama kişi bu insanın gidip de diyelim malını çalamaz, adamı gidip dövemez, gidip anama iftiralarda bulunamaz. Her şey İslam'da usule bağlanmış, her şeyin bir kuralı, kaidesi var. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Mazlumun bedduasından sakının ve inkâne kafiren, kafir olsa bile. Fe innehu leyse dûneha hicabun. Onunla Allah'ın arasında bu dua ettiği zaman hicap yoktur. Hemen duası kabul olur diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere uyarılarda bulunuyor. Yani burada iki mana var. Bir, zulmetmeyin. Hani burada şu var. Anlamamız gereken, bilmemiz gereken, zulmetmeyin, zulme bulaşmayın, zalim olmayın. Çünkü Allah-u Teala sevmez, zulmü sevmez. Allah-u Teala adildir,
adalet sever, adil olanı sever ve Allahu Teala kullarına zulmedici olmadığından dolayı zulmedilmesini de asla sevmez ve asla kabul etmez. İşte bu nedenle zulme uğrayan bir insan beddua ettiği zaman onun o duasına Allahu Teala hemen icabet ediyor. Onun o duası yükseliyor. Velev ki adam böyle facir de olsa, fasık da olsa, çünkü onun fücuru, günahı kendi nefsine. Fakat sen bir insana zulmettiğin zaman ne yapıyorsun? Onun kendisine zulmetmiş oluyorsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibni Cebel radıyallahu anhı Yemen'e gönderiyor. Duymuşsunuzdur. Genç bir sahabi, zeki bir sahabi, takva ehli, her şeyle mükemmel bir sahabi, fıkhı çok iyi bilen bir sahabi ve ona nasihatlerde bulunuyor. Diyor, sen Müslüman olmayan, ehli kitap olan bir topluma gidiyorsun. Onlara önce İslam'a davet et. Onları İslam'a çağır. Şehadeti söylerlerse, Müslüman olurlarsa artık onlar mümindir, Müslümandır. Bir Müslümana nasıl muamele edilecekse hukuki olarak, kanuni olarak onları yaparsın. Onlardan zekat alırsın, onlara namazı emredersin. Ama Müslüman olmuyorlarsa da ne yaparsın? Onları kendi dinine serbest bırakırsın ve onlardan cizye alırsın. İşte orada Peygamberimiz Hazreti Muaz'a diyor ki, sakın ha zulmetme. Çünkü zulmedildiği zaman onların duası arasında hicap yoktur. Hemen yükselir Allah'a. İşte böyle bir sahabeye Peygamberimiz böyle bir tavsiyede bulunuyor. Ki o gidilen toplum ehli kitap bir toplum, Müslüman olmayan bir toplum. İşte Allah-u Teala burada direkt zalim olma demiyor. Zulüm yapma demiyor. Ama ne diyor? Öyle bir uyarıda bulunuyor ki kalbe ve vicdana hitap eden bir uyarıyı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere hatırlatıyor. Onun bedduasından sakın. Çünkü bazen şunu yapma, bunu yapma denildiği zaman o insan bunu ciddiye almayabilir. Onun getireceği ağırlığı fark edemeyebilir. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun sonucunu haber veriyor. Sonucu nedir? Mazlumun bedduasından sakın. Mazlum sana güzel duada bulunacak değil ya, sana hayır dualarda bulunacak değil ya, yüreği yanmıştır adamın. Yüreği yanınca da içten bir şekilde sana duada bulunacak, senin aleyhine duada bulunacak, sana beddua edecek, senin kahrolman için, perişan olman için sana dualarda bulunacak. Ve onun duası da mazlum olduğu için, zulme uğradığı için ve gönülden ve içten bir şekilde yaptığı için de Allah-u Teala'ya ulaşacak ve sen de bunun cezasını çekeceksin. İşte bu nedenle öyle bir yerden insana anlaması için anlatıyor ki Peygamberimiz, işin sonucu bu. Bunu bil, ona göre davran. İşte biliyorsunuz Allah-u Teala Neml suresinin 62. ayeti cellesinde şöyle buyuruyor. Yoksa bunalmışa kendisine dua ettiği zaman icabet eden, fenalığı gideren, Allah-u Teala'nın o vasfını hatırlatıyor. Bunalmış, muzdar bir duruma düşmüş, perişan bir duruma düşmüş. Onun duasına kim icabet eder? Allah. İşte Allah-u Teala ne yapıyor? Onun duasına icabet edeceğini belirtiyor. Zulüm çok şiddetli olursa mazlumun feryadı figanı da o kadar çok olur. Çünkü bir insana ne kadar çok zulüm edilmişse o kadar da feryat figan eder, canı o kadar yanar ve o figanlar, o feryatlar da çabucak tesirini gösterir ve Rabbül Alemin'e ulaşır. Rabbül Alemin de o zalimlik yapanlara cezasını verir. İşte bu nedenle Peygamberimiz zulüm yapmayından ziyade mazlumun bedduasından sakının. Onun duası hemen yükselir, şimşek hızıyla yükselir. Allah'la onun duası arasında hicap yoktur diye böyle önemli uyarılarda bulunuyor. Allah-u Teala bizi zalim olmaktan muhafaza buyursun. Çünkü Allah-u Teala zulmü kendisine yasakladığı gibi kullarına da yasaklamış ve zalimleri de asla sevmez ve zalim olanları da Allah-u Teala doğru yola iletmez. Onlar da iflah olmazlar, Allah korusun. İşte bizler de aklımızı başımıza alacağız. Çok dikkat edeceğiz. Adam zalim olabilir. Başka bir konuda veya adam fasık olabilir. Ama biz o insana karşı
zulüm yapmayacağız, zulmetmeyeceğiz, zulümden sakınacağız. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle

Ne de bizler öyle buyuruyor. Bilmediğiniz zaman bilenlere sorun diye buyuruyor. Fakat insanlarda şöyle bir şey de vardır ki alimlere karşı çok muhabbetler olur. Bazı zaman o kadar sever ki hadis-i şerifte buyurulduğu üzere kişi bir şeyi çok sevdiği zaman gözü kör olur. Gerçekleri göremez. Böyle körü körüne bir taklit başlar. O ne yaptıysa doğrudur. O ne dediyse doğrudur. O her şeyi en güzelini yapmıştır, yapıyordur diye bir izlenim kişide oluşmaya başlar ki bu karşı taraftaki hatayı görmeme noktasına gelir. Hani çok severse ne olur gözü kör olur buyuruyor ya Peygamberimiz, kişide bu hale gelir. Bu noktada Peygamberimiz işte uyarıyor. Diyor dikkat edin. Alimlere tabi olma noktasında, çünkü bize düşen nedir? Alimlere tabi olmaktır. Fakat alimlere tabi olurken de dikkat edin. Gözünüz kapalı olmasın. Her şeyi körü körüne taklit etmeyin. Onlar da hata yapabilir. O hataları siz de işlerseniz ne yapar? Burada iki zarar var. Bir, siz hataya düşmüş olursunuz. Hatalı bir davranışın içerisine girmiş olursunuz. İki, o kişinin hatadan dönmesine sebep olmazsınız. O kişi ne yapar? Yaptığı işlerin doğru olduğunu görür. Öyle anlar, öyle kavrar. O yanlışı devam ettirir ve doğru yola da gelmez, nasihatta dinlemez hale gelir. Zaten bugün ve gördüğümüz gibi insanların başına gelen şeylerden bir kısmı bundan dolayı. Bir insanı aşırı derecede yüceltmeleri, o ne yapıyorsa doğrudur, o ne diyorsa doğrudur, yanlış bile olsa onda bir hikmet vardır anlayışıyla ne yapmışlardır? O kişileri böyle ayrı bir vasıfa sokmuşlar ve o kişilerde her gün hata üstüne hata işlemek suretiyle kötü duruma gitmişlerdir. İşte bu nedenle Peygamberimiz uyarıda bulunuyor. Bize de düşen nedir? Biz her söylenen sözü böyle hemen alıp kabul etmeyeceğiz. Bir ölçüye tabi tutacağız. Bir mihenge vuracağız. Doğru mu, yanlış mı? Nedir? Kur'an ve sünnete tabi olmak suretiyle ona götüreceğiz. Alim bu sözü nerede söyledi? Hangi kitaba dayanarak söyledi? Hadiste bu hadisin derecesi nedir? Kur'an'da ise hangi ayet? O ayette gerçekten böyle mi diyor? Diğer ayetler bu konuda ne diyor? Sahabe ne demiş? Peygamberimiz bu konuda ne demiş? Bunların hepsini isteyeceğiz. Ve her sözü olur efendim tamamdır diye kabul etmeyeceğiz ve araştıracağız. Çünkü mesela bakıyorsunuz büyük imamlara, İmam Ebu Hanife olsun, İmam Malik olsun, Ahmed İbni Hanbel olsun, İmam Şafii olsun, hepsi ne yapıyor insanlara? Biz bir şey söylediğimiz zaman hemen alın kabul edin demiyorlar. Bir ölçüye tabi tutun, bir mihenge vurun. Kur'an ve sünnete ters düşüyorsa onu kabul etmeyin. Kur'an ve sünnet ne diyorsa ona tabi olun diye buyuruyorlar. İşte bizler de böyle yapacağız. Ha bununla birlikte alim hata işlemiş olabilir. Ne yapacağız? Onun hatasını hemen çok da büyütüp adamın da üstüne üstüne gidip onu yerden yere vurma noktasına da gitmeyeceğiz. Sabredeceğiz, bekleyeceğiz, ona uyarılarda bulunacağız. Ha onun o hatasını bileceğiz, göreceğiz, o hatasını taklit etmeyeceğiz. O hatasını peşinden gitmeyeceğiz. Ama onun da o hatadan dönmesi noktasında sabır göstereceğiz, bekleyeceğiz. Neticede bir ilim ehlidir, ilim öğrenmiştir. Belki yanlışa düşmüştür, hata işlemiştir, işin sonunu bilememiştir. İnsandır, çünkü hepimiz insanız, hepimiz hata işleyebiliriz, beşeriz, şaşabiliriz. Ama mühim olan da nedir? O hatadan dönebilmektir. Alim de bir konuda hata işlemişse, onun hatadan dönmesi noktasında da diyor Peygamberimiz, bekleyin, sabır gösterin ve hemen böyle feryadu figan kopararak ortalığı hani derler ya velveleye vererek işi karıştırma yoluna da gitmeyin. Her şeyin usulüyle, yoluyla halletmeye gidin. Ha o dedi diye her şey doğrudur da demeyeceksiniz. Bir hataya düştü de adamın her şeyini de reddederek böyle yerden yere de vurmayacaksınız. Onun hatadan dönme noktasında sabır göstereceksiniz, bekleyeceksiniz. Çünkü Peygamberimiz bize bu şekilde uyarıyor. Bu gerçekten günümüz insanının çok dikkat etmesi gereken bir konu. Bu hadisi şerifi baş tacı etmemiz gerekiyor günümüzde. Çok hassas olmamız lazım. Çünkü içgüdümüz öyle diyor. İşte alimdir, büyüktür diyor. Ama körü körüne de
taklit etme noktasına gitmek doğru değildir. İşte Peygamberimiz

0: Biz ne diyor? İttegû zelletel alimi, alimin hatası noktasında dikkatli de olun. Sakının. İşi belleyin, bakın. Ventezirû feyyetehu ve onun da hatasından dönme noktasında da sabır gösterin ve bekleyin diyerek bizlere çok önemli bir uyarıda bulunuyor. Biz bu uyarıya dikkat edersek rahat ederiz, huzur buluruz, güvenli oluruz ve basiretimiz artar, firasetimiz artar. Ama bu uyarıya dikkate almazsak o zaman körü körüne taklit etmiş, onun arkasından gitmiş oluruz. Bu nedenle hem yanlışa düşmüş oluruz, hem de yanlış olanı desteklemiş oluruz. Hem kendimiz hata işlemiş oluruz, hem de o alimin hata üzere gitmesine katkıda bulunmuş oluruz. İki günah birden kazanmış oluruz ki Allahu Teala bizleri bu duruma düşmekten korusun ve muhafaza buyursun. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bir dahaki Hadis Bahçesi programında sizlerle birlikte olmak ümit ve dileğiyle emanetleri zayi etmeyen Allahu Teala'ya sizleri emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allahu Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti, seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Allah korkusuyla dökülen gözyaşları ariflerin ibadetleridir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
2: Resul haz duyardı gece kalkmaktan, Hakk'ın huzurunda fazla kalmaktan, ayaklar şişerdi namaz kılmaktan. Yazık bana, yazık, aykırı gittim, onun sünnetini çok ihmal ettim. Kolay mı sanırsın nefisle savaş? Günlerce evinde kaynamazdı aş, açlıktan karnına bağlıyordu taş. O bir peygamberken böyle yaşardı, İşte bu sebeple zoru başardı. Dağlar altın olup arz etti kendin, elinin tersiyle reddeden sendin. Allah büyük vekil, o yeter derdin. Onlara gösterdin yücelik neymiş, soyluluk, ululuk, cücelik neymiş. Yaşadığı hayat, çektiği çile, zühdünün delili sayılsa bile, hepsini anlatmak gelmez ki dile. Fakirlik övüncüm diyebilene, belalar bal olur yiyebilene. Vahdet sarayına mahrem olanın, ilhamını daim arştan alanın, hatrına dünya yaratılanın, Hak'tan başkasına meyli mi olur? O en büyük hazzı kullukta bulur. Hazreti Muhammed Hakk'ın sesidir. Her iki dünyanın efendisidir. Arap, Acem onun bir bendesidir. Zaman o gül gibi gül görmüş değil. Sen de o güzelin önünde eğil. Sevgili peygamber gerek duyarsa, emreder veyahut yasak koyarsa, demek ki kabulüm bana uyarsa, ister evet desin, isterse hayır, elbette hepsinde vardır bir hayır. Hakk'ın Habibidir, dertlere derman, şefaat yetkisi elinde ferman, imdada yetişir dilediği an, mahşeri andıkça sarar bir sızı, kurbanın olayım, unutma bizi. İnsanları davet etti Allah'a, kulluk etmesinler başka ilaha, sapmasınlar küfre, şirke bir daha, ona sarılanlar güvenliktedir, her iki dünyada esenliktedir. Bütün nebilerden üstündür el-Hak, bir başka özenle yaratmıştı Hak. Hele bir ilmine, keremine bak, onun kemaline eren olmadı, daha öylesini gören olmadı. Bütün nebilerin sensin ulusu, İrfan denizinden avuç dolusu, kerem sağnağından bir tek yudum su, istiyorlar senden ya Resulallah, sunuver, kansınlar elhamdülillah. Görmemiştir varsa feleğin gözü, duymamıştır asla böyle bir sözü. Sen ilmin kaynağı, hikmetin özü, diğerleri ancak nokta gibidir. 3-5 harekeden sade biridir. Siret ve sureti tamam olunca, nebiler fihristi hitam bulunca, en sonra o geldi vakit dolunca. Arınıp süzüldü, kemale erdi. Bu sebeple Allah Habibim derdi. Alemde hüsnüne yoktur bir bedel. Böyle hükmeylemiş takdiri ezel. Son Resul olmalı güzelden güzel. Feyzini güzeller hep senden alır. Yanında güzellik pek sönük kalır. Şu Hristiyanlar gör ki neyledi. Tevhide aykırı sözler söyledi. İsa ilah deyip bühtan eyledi. Ayrı tut ilahtan aciz beşeri. Övebildiğince öv peygamberi. Ulvi dileklerle, aydın yüzlerle, titreyen dudaklar, nemli gözlerle, adını anarken kutlu sözlerle, sakın bu övgüde aşırı gitme. Şirki andıracak sözü sarf etme. Onun irfanını kim sezebilir? Kim anlatabilir? Kim yazabilir? Söz incilerini kim dizebilir? Divanlar dolusu bunca emekler, yine de bu meydan şairi bekler. Bütün bunlar ona haktan inayet. Gösterdiği bunca mucize, ayet, zatı kadar büyük olsaydı şayet, ismi anılınca yer yarılırdı. Çürüyen kemikler hep dirilirdi. Mutluluk, esenlik onun izinde. Her ilkesi makul, her emri zinde. Akla güç gelenin yeri yok dinde. Onun her sözüne amenna dedik. Ne şüpheye düştük, ne de gevşedik. Bir bilsem ki ona bende olanın, yanında bulunup feyiz alanın, farkı mı var ondan uzak kalanın? Onu anlamaktan acizdir beşer. Kemalini gören akıllar şaşar. Bir ışık ki yansır arşa ulaşır. Anlatmak ne mümkün, dilim dolaşır. O bir güneş, bakan gözler kamaşır. Nuruna pervane aşık gönüller. Sevdasıyla açıp solmada güller. Varlığı sadece dıştan görenler, uyur gezer gibi ömür sürenler, ışıktan çok karanlığı sevenler, ne bilsin Muhammed Mustafa kimdir? Nübüvvet nasıl bir nurlu iklimdir? Elbet anlatamaz şair böylesin. Nutku tutulmuştur, kalem neylesin? Bırak da son sözü ilim söylesin. Adem evladının o en hasıdır. Yaratılmışların en alasıdır. İnsanlık lahuttan beklerdi haber. Kurtuluş dilerdi nice derbeder. Mucizeyle gelen bunca peygamber hep senin nurunu yansıtıyordu. Müjdeciyiz, önce geldik diyordu. Doğar güneş, mahcup yıldız saklanır. Yıkanır güneşle yunup paklanır. Akşamla birlikte çıkıp aklanır. Güneş sensin, onlar birer yıldızdır. Nurundan yansıyan parlak yaldızdır. Bir fıtratı var ki özel mi özel? Kudret hiç üstünden çekmemiştir el. Hilkati ne güzel, huyu ne güzel. O bize Allah'ın büyük lütfudur. Şans denen şey varsa eminim budur. Açtıkça çiçekler hep onu ansın. Dolunay görsün de haline yansın. Keremi yanında derya utansın. Zaman da öğrensin enginlik neymiş. sonluluk, sonsuzluk, dinginlik neymiş? Ürperir ilk gören, sert biri sanır. Tanıyınca sever, heyecanlanır. Asaleti karşısında utanır. O bir kral değil, hak peygamberdi. Sahte ünvanları hep yere serdi. Sedeftir esrarı saklıyor özü. Hikmetin kaynağı incidir sözü. Aydan da aydınlık mübarek yüzü. Özüne, sözüne hayranım ey dost. Yolunun tozuna kurbanım ey dost. Düşte gördüğümü gerçekte bulsam, gül olup ravzanda açılıp solsam, nola toprağında bir tek kum olsam, toprağın ıtrıyla kainat dolsun, onu öpüp koklayana aşk olsun.

söndürür. Her yeri gülşene nurun döndürür. Deccali de elbet bir gün öldürür. Ey rahmeti alem, risaleten nur. Ey rahmeti alem, risaleten nur.

kan çölünün ıssız vahalarından. Sen bir yaralı aslan kadar gizem ve ritim. Ben akşama bigane kalanların hükmüyüm. Ötemde bir düş gibi uzayan memleketim. Gölgeler vadisinde dağılan köpük müyüm? Narin midir mermerin rahminde karanfiller? Neden gülücükleri sarsıyorum kan gibi? Rintlerin mahzeninde büyüse de sefiller, sevgiyi yüreğinde taşıyor sultan gibi. Ölüler göz kırpıyor çölün kirpiklerinden. Kara kaşlı hilale aşina sisli ruhum. Baktıkça büyülüyor ölüleri derinden. Yemyeşil bahçelerde simüzer, kaktüs ve kum.

kervan eski günlerin hüzmeleriyle dolu. Hala Yusuf soluğu yayılıyor öteden. Kim bilir neresinden geçiyor ipek yolu. Acılar kayboluyor fırtınalarda neden? Kardeş hatırasıdır kuyularda dirilmek. Yükselir sarayların burcunda kehkeşanlar. Yarınsız bir kralın tahtında öldürülmek ne mümkün? Bir rüyanın mehtabını kim anlar? 7 yıl bir kıtlığın sinesinde açan gül, parlayan yıldızıdır bilinen bir vebalin. Geziyor yine mahzun çölün bağrında gönül. Duyuyorum ki bu son şarkısıdır hilalin.

Alırsam surları yıkmak isterim. Aldanıp da sakın kal deme bana. Taşları eriten hararetimle, kanımı arıtan dağlara çıkıp, hasretim uyuyan maharetimle gideyim şiirin topraklarına. Sen ey yaprakları ipek dokuyan, kalırsam incinir çiğ taneleri, acı acı kişner yaşlı küheylan, yağmura müptela eleğim sağma yolları kuşatan tebessümünü görse de bulamaz dizinde derman. Kalırsam değişir gecenin tadı, pıtır kanadından talih kuşunun arza emri vaki süzülür zaman. Kömür saçlarına tutunan kalbim kahve gözlerinde giyer kefeni, imrenir yepyeni bir zindan bile, en güzel hücremde saklarım seni. Rengarenk bir damla usare olup sessizce içine akmak isterim. Tuttuğun aynada birden kaybolup yıllarca yüzüne bakmak isterim. Şehirde tükenen sihri bul deme, kuru de, çürü de, sakın kal deme. Kalırsam surları yıkmak isterim.

Ayrılığın arkasından duyulan. Gitme ey gerdanlığı inci ve mercan olan. Ölümlü vakitlerde hayatıma can olan. Masiva denizinde kalanların feneri. Ayrılığı intihar, aşkı imtihan olan. İkramındır ne varsa sızlatan yüreğimi. Ey alevde kaybolup sularda nihan olan. Gömülmüşüm küflenen kuşkular toprağına. Düşmüşüm çıbanların, çıyanların çağına. Ey yolunu kaybeden yolculara han olan. Isırgan bir mendile akıyor gözyaşlarım. Kadehimde ıstırap, damarımda kan olan. Boynumda kelepçeli bakışların urganı. Üzerimde acılar kumaşının yorganı. Gitme ey mutluluğun tahtında hakan olan. Zülfünden yıldızları sararak gökyüzüne. Işıksız bir ülkenin sabahında tan olan. Al götür senin için ağlayan serçeleri. Hasretinle eriyip kuruyan pençeleri. Kahramanlara gurbet, şaire vatan olan. Şah damarımda solar nergisleri sevincin. Ruhumdur köşelerde dağılıp viran olan. Gitme, çözmek üzredir son düğmeyi güvercin. Bazen muştu çiçeği, bazen de hüsran olan. Ya başucumda cellat, tenhada bekleyen cin. Ya da şahikalarda katıksız hicran olan. Mehtabında büyüyen karanfilleri yakıp, ben miyim yeryüzünde sadece üryan olan? Ben miyim terk edilen, ben miyim ziyan olan? Ülkemi leylüne har yangınlarda bırakıp, gitme ey ipek yüzlü, gitme ey insan olan.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Allah korkusuyla dökülen gözyaşları ariflerin ibadetleridir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

senin için kör olsam, ocağının kenarında sönmeyen bir kor olsam, hane-i şerifinde serilmiş hasır olsam, hasır olsam ve senin ayağını koklasam, hasır olsam ve senin ayağını koklasam.

sende buldum ve anladım bu dünyanın gerçek bir varmış bir yokmuş. Sultanlar, hakanlar hepten yok olmuş. Meğer her şey yalanmış, hakikat tekmiş. Marifet Allah'la

arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni. Bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kabe yollarında tozlara batsam, hub cemalin bir kez düşümde görsem, ya Muhammed canım arzular seni. Ali ile Hasan, Hüseyin anda, sevdası gönüllerde, muhabbet canda, yarın mahşer günü hak divanda, ya Muhammed canım arzular seni. Yunus senin metin eder dillerde, dillerde, dillerde, her gönüllerde, arayı arayı gurbet illerde, ya Muhammed canım arzular seni.

Her dideden gören o, her yüzden görünen o. Ey göz, anı görmesen de görür seni sevdiğim. Sanma ansız bir dem var, her demdir o sana yar. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğin. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğin. İsteyen seni odur sen anı istemesen. Dileyen senden ön o, sen anı dilemesen. Bildiren sana odur sen anı bilemesen. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğin. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğim. Gafil olsan aşina sanma ki gafil odur. Ger dile ger dileme emrine kafil odur. Bigane sensin ana bil sana vasıl odur. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğim. Sen yar olmasan dahi yardır.

sen müridim deme. Kim istemiş muradanın? Sen zakirin deme kim zikreden o yağdanın? Gam-ı şadı bir dem et, gam anındır şadanın. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğin. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğin. Hulusi, Hulusi yardır gören baktığın ve gördüğün. Sen erdim deme ana ermiş sana erdiğin. Canını alan odur yoluna can verdiğin. Sen yar olmasan dahi yardır sana sevdiğin. Sen yar olmasan dahi yardır sana.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99 0551 011 98 99
1: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: uyuyan, 1000 yıl uyusa uykuya doymayan. Ey ayağı 1000 yerinden bağlı, kendini özgür sanan köle. Kurban kesen, hacca giden, cuma kılan, ey yukarı kaldırıp yalvaran ellerini. Ey belki 1000 kez çiğnenmiş namusu, ey her yandan zincire vurulmuş olan. Bak yine güz gelmiş. İnsanlar ve yapraklar dökülmüş bulvarların. Nice sağlam surlardan zaman iri taşlar koparmış, gedikler açmış ve serilmiş toprağa bir tarih galerisi. Ey adını bile unutmuş olan, ey haritada bile bulamayan Kudüs'ü, ey Avrupa'ya ve Amerika'ya karşı, kurşuna, füzeye ve tanka karşı, sapanla ve taşla karşı koyan, ey son görevini yapan kahraman, ey alnında kandan kırmızı güller açan çocuk, ey dağları bile işgale uğramış, ey kuşları bile tükenen ülke. Şimdi yalnız kahraman çocuklara kalmış kalbimin ülkesi Kudüs'ün savunması. Ey uyuyan, 100 yıl uyuyan, 1000 yıl uyusa uykuya doymayan, kalk ayağa kalk. Ey ayağı 1000 yerinden bağlı köle, ayağa kalk.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.

0: Allah korkusuyla dökülen gözyaşları ariflerin ibadetleridir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem, bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen. Muazzam bir sehasın sen, dilersen rûnümâsın sen. Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa, söner alem, nefes kalmaz felek manzurun olmazsa. Firak ağlar, visal ağlar, ezel mesturun olmazsa. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül buyu revan bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben mahseylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Nedem gönlüm murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah.

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor. 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80, 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444, 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
7: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, müminler Uhud Savaşı'na gidiyorlardı. Zira Suriye topraklarında İslam'ı tebliğe giden müminler saldırıya uğruyor ve şehit ediliyorlardı. Ayrıca Şam valisi Şurahbil bin Amr, Peygamber Efendimizin elçisini işkenceyle öldürüyordu. Oysa elçinin öldürülmesi İslam'a ve insan haklarına saldırıydı. Milletler arası bir anlaşma vardı, elçiler öldürülemezdi. Bu büyük bir suç olarak kabul edilirdi. Hem o millete karşı ve hem de bütün milletlere karşı işlenmiş bir cinayet olarak kabul edilirdi. Bunun bedeli ödetilirdi. Bunun hesabı sorulurdu. Peygamber Efendimiz ufukları gözlüyordu. Suriye cihetini çok önemsiyordu. Suriye'den tüm dünyaya açılacağını biliyordu. Suriye bütün dünyaya açılan bir kapıydı. Şimdi Suriye üzerine yürümek zorundaydı. İslam davetçilerin hesabı sorulacaktı. Özellikle Peygamber Efendimizin elçisinin şehit edilmesinin hesabı sorulacaktı. Ufuklarda Suriye coğrafyası gözüküyordu. Hazırlıklar için talimat veriliyordu. Peygamber Efendimiz İslam erlerine talimatını veriyordu. Bizans üzerine gidilecekti. Hazırlıklar süratle yapılıyordu. İslam ordusu hareket ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud'un veda bölgesine kadar geliyordu. İslam ordusunun yiğit erlerine sesleniyordu. Allah'ın ismiyle yola çıkın. Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi, yasaklarından kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Çocuklara, kadınlara, ihtiyarlara dokunmayın. Mabetlere zarar vermeyin. Ağaçları kesmeyin, evleri yıkmayın. Anlaşma yaptığınız zaman sözünüzde durun. Anlaşmalarınıza vefasızlık göstermeyin. Müşriklerle karşılaştığınız zaman onları İslam'a davet edin. Kabul ederlerse Müslümanlar haklarına sahip olurlar. Kabul etmezlerse cizye vermelerine teklif edin. Kabul ederlerse vatanlarında yaşarlar. Kendi inançlarına göre yaşarlar. Şayet kabul etmezlerse son çare savaşırsınız buyuruyordu. Peygamber Efendimiz İslam'ın savaş hukukunu beyan buyuruyordu. Sivillere asla dokunulamayacağını, ağaçlarının kesilemeyeceğini, evlerinin yıkılamayacağını öğretiyordu. Günümüzdeki insanlığın önceki asırlarla kıyaslanamayacak denli ileri olduğu iddia edilen bu zamanda sivillerin katliamı, hunharca öldürmeleri vahim boyutlardaydı. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlar katliamlarla yok ediliyordu. Güzelim şehirler tam bir harabeye döndürülüyordu. Satırlarda savaş hukuku açık seçik ifade edilmişti. Ama savaşanlar savaş hukukunu gündemlerine dahi almıyorlardı. Fransızlar Cezayir üzerine yürüyorlar. 1 milyondan fazla mümin insanı toplumsal katliamlarla yok ediyorlardı. Öyle zulümler yapıyorlardı ki Cezayirli gençleri önce uçaklarına bindiriyorlardı. Sonra uçaklara havalandırıyor, en büyük şehirlerin üzerinden binlerce metre yukarıdaki uçaklardan Cezayirli gencecik müminleri şehirlerin üzerine bırakıyorlardı. Gençler yere düştüklerinde bedenleri parça parça oluyordu. İşte Suriye. 1 milyon mazlum müminler korkunç bombalar altında hunharca öldürülüyordu. Ama dünyadan hiçbir ses soluk çıkmıyordu. Bilinen bir gerçek vardı. Ölenler müminlerse, toplumsal katliamlara mahkum kılanlar Müslümanlarsa önemi yoktu. Dünyanın süper zalimlerinin vicdanlarında en ufak bir sızlama olmazdı.
aksine sevinçlerini gizli mahzenlerde dile getirirlerdi. Sıradan bir kınama ifadeleriyle de geçiştirmelerini çok iyi bilirlerdi. Hatta yürekleri parçalayan bir sistem işlerdi. Alttan alta bir sistem işlerdi. Müslümanları toplu katliama maruz bırakanlara gizliden gizliye yardım ederlerdi. Belliydi, yeryüzü mazlumları yeryüzünün çakallarından, kurtlarından, domuzlarından yardım beklemek nafileydi. Büyük bir saflıktı, büyük bir aldanıştı. Kurtları, domuzları tanımamaktı. Açık seçik bir gerçek vardı. Tarihin bize öğrettiği bir gerçek vardı. Müminler güçlü olurlarsa dünya sakinleri belli boyutlarda yüzleri güler, huzur görürlerdi. Ama müminler zayıf olurlarsa yeryüzünün zorbaları onların üzerlerine aç kurtlar gibi saldırırlardı, talan ederlerdi. Güçleri yeterse müminleri yeryüzünden silerlerdi. İlginçti. Modern dünya inşa edilirken insanlık türküleri en gür şekilde söyleniyordu. İnsanlık tarihinde görülmemiş bir medeniyetin gerçekleştirildiği dillendiriliyordu. Ama ortada sadece türküler kaldı, sadece söylemler kaldı. Birinci ve ikinci dünya savaşlarında insanlık tarihinde görülmedik bir katliam yaşanıyordu. Bu vahim boyutlardaki katliamları gören tarihçilerden bazıları 20. yüzyıla cinayetler yüzyılı diyordu. Bunu öfkesinden söylemiyordu. Bunu ideolojik bir bağnazlıktan dolayı da söylemiyordu. Tarihçi dünden bugüne savaşlarda ölenlerin sayısını yakini olarak biliyordu. 20. yüzyılda ölenlerin toplam sayısı geçmiş yüzyıllardaki ölenlerin toplam sayısından çok daha fazlaydı. Bu iş söylemlerle olmuyordu. Bu iş türkülerle, insanlık türküleri söylemekle olmuyordu. Bu iş vitrinlerde oynamakla da olmuyordu. Hele hele insan haklarını söylerken insanları toplu katliamlara mahkum ederek hiç olmuyordu. Maskeli yüzlerle nereye kadar gidilebilirdi? İnsanlık nereye kadar aldatılabilirdi? Yalancılıkla ne kadar yol alınabilirdi? Bu derin bir sorumluluk istiyordu. Rahman ve Rahim'e ilişkin derin bir sorumluluk istiyordu. Hayatın bütün karelerinden hesaba çekileceğinin

Harise vardı. Hazreti Zeyd kölelikten geliyordu. Kölelikten evlatlığa yükseliyordu. Sonra peygamber ikliminin asillerinden oluyordu. Şimdi o İslam ordusunun komutanıydı. Oysa orduda Ensar ve Muhacir'den nice önce isimler vardı. Hazreti Zeyd radıyallahu an hepsinin önündeydi. Zira İslam'ın bağrında sınıf yoktu. İslam'ın bağrında kavmiyetçilik yoktu. İslam'ın bağrında değerli değersiz insan ikilemi yoktu. Peygamber ikliminde insanlar tarağın dişleri gibi eşitlerdi. Peygamberler Sultanı bir de altından harflerle ümmetine bu gerçeği öğretiyordu. Buyuruyordu ki, başı kuru üzüm tanesi gibi simsiyah Habeşli bir köle size amir olarak tayin edilse bile Allah'ın hükümleriyle hükmettiği sürece onu dinleyin ve itaat edin buyuruyordu. Peygamber ikliminde hiçbir şey, hiçbir konu teorik zeminde kalmazdı. Söz zemininde kalmazdı. O hayat haline gelirdi. Hayatın esasları haline gelirdi. Elbette bir üstünlük vardı. İslam'ın ortaya koyduğu bir üstünlük vardı. İslam'ın ortaya koyduğu ideal insan ve insanlar vardı. Onlarsa muttaki olanlardı. Müminler içinde Rahman-ı Rahim'e ilişkin en derin muhabbet ve ürperdi içinde olanlar en değerli olanlardı. Bir gün Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarına, onların şahsında ümmetine öyle seslenmişti. Rabbinizin indindeki yerinizi öğrenmek ister misiniz buyurmuşlardı. Efendimizin şerefli arkadaşlarının en büyük kaygısı, en büyük derdi buydu. Acaba Rablerinin yanında bir değerleri var mıydı? Sahabe, evet ya Resulallah, Rabbimizin indinde yerimizi öğrenmek istiyoruz dediler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, o zaman dönüp hayatınıza bir bakın. Hayatınızda Rabbinizin emirlerine ne kadar yer veriyorsanız, Rabbinizin indinde, Rabbinizin yanında yeriniz o kadardır buyurdu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ilk kez bir uygulama yapıyordu. Şimdiye değin hiç yapmadığı bir şey yapıyordu. İslam ordusunun komutanlığına üç ismi belirliyordu. Önce Hazreti Zeyd buyuruyordu. Sonra Hazreti Cafer buyuruyordu. Son olarak da Hazreti Abdullah bin Revaha buyuruyordu. Ekliyordu. O da şehit olursa aranızdan birinizi komutan belirlersiniz diye beyan ediyordu. Şimdiye değin her ordu için sadece bir komutan belirleniyordu. İkinci bir komutan atamayı hiç telaffuz buyurmamışlardı. Peygamber Efendimizin bu beyanında kendisini hissettiren bir gerçek vardı. Sahabe-i kiram da bu gerçeği anında anlamaya çalışıyordu. O gerçek Hazreti Zeyd'in de, Hazreti Cafer'in de, Hazreti Abdullah'ın da bir bir şehit olacaklarıydı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam İslam ordusunu Uhud'un veda bölgesinde uğurlarken onların nasıl bir orduyla karşılaşacaklarını biliyordu. Dev Bizans ordusuyla karşı karşıya geleceklerini biliyordu. Böylesine disiplinli, yüksek donanımlı dev bir orduyla karşılaşmada komutanlarının bir bir şehit olacağını beyan ediyordu. Bunu ufukları tarayan basiretiyle görüyordu. Böyle bir durumda, komutanın şehit düştüğü bir durumda orduda panik olmamalıydı. Bunun için ikinci komutan belirlenmiş ve hemen sorumluluğu üstlenmiş olması gerekiyordu. Böyle bir avuç mümin ordunun dev bir ordu karşısında destanlar yazması gerçekleşiyordu. Zafere yakın bir başarıya imza atılıyordu. Zafere yakın büyük bir başarıya imza atılıyordu. Hazreti Zeyd'ler, Hazreti Cafer'ler, Hazreti Abdullah'lar Muta Ovası'na giderken, Bizans üzerine giderken ufuklarda şehadeti göre göre gidiyorlardı. Hazreti Abdullah bunu şiirlerinde

0: açık açık dillendiriyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber İkliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münim-i hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Bu gelen kainatın en nadide çiçeği. Saplanır delikanlı yüreğine ansızın. Diken yüzlü atlılar takılır da peşine. Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Önünde hafif gri perdeler dalgalanır. Tabağında kırmızı elmaların çürüğü. Yüreğini umutla koyar sabır taşına. Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Umutsuz şarkılarla doldurur kadehini. Ufukta uzun süren bir ağıttır her akşam. Bir anda güz kokulu yıllar düşer yaşına. Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Dilemez ki katranlı bir urgandır ayrılık. Düşlerin arkasından çeker onu gölgeler. Gururla gitmelidir bu sevda savaşına. Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. En kanlı basamağı isyandır gözlerinin. Kül olunca merdiven kurur Leyla ağacı. Anasını emanet eder arkadaşına. Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Enkazı yine meyus yıkılan kulübenin. Dirilişin tahtını devirir cenazeler. Dost bildiği parmaklar zehir katar aşına. Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Tedirgindir örümcek ağında büyüyen gül. Kadife yatağında can çekişir şehzade. Anlar ki bu nehirler akıyormuş boşuna. Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Kaval sesiyle ölür boynu bükük bir çoban. Nereye baksa ateş, ne yana dönse bela. Derdini türkü türkü yakar huma kuşuna. Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bir müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

bir gül açar bağrında. Mevsimlere dokunan tebessümün sıcağı, sana doğru akmayan ırmağın sığlığıdır. Gariplerin hüzünle alevlenen ocağı, sana doğru süzülen damlanın çığlığıdır. Maskesi çocuklara aldatıyor ömrümün. Uyku çıkmaz sokağın beynine vuran ağrı. Uğursuz ellerimde sararıp solmuştu dün. Bugün bütün çiçekler açıyor sana doğru. Yine geçtim o kanlı badireler şehrinden. Salyangoz işgaline direnen kalmamıştı. Çeşmeler simsiyahtı günahların kirinden. Senden kopan hiç kimse bahtiyar olmamıştı. Aşkının büyüsüne kapılan kertenkele, kabuğunu sıyırmak için yollara düştü. Çevresinde acılar biriken bir heykele, beddua göklerinden bulutlar kara düştü. Ölülerin sessizce uyandığı o yerde, ihtiyar olmamıştı sana varan bedenler. Ayrılık yine meyus, kıvranıyor kabirde. Bakmamışlar yüzüne yalnız sana.

0: Allah korkusuyla dökülen gözyaşları ariflerin ibadetleridir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
2: Nizar evladı, yetişin ey Nizar oğulları. Yemenliler de, yetişin ey Kahtan oğulları dedi mi, hemen tepelerine felaket iner, hemen Allah'ın nusreti üzerlerinden kalkar. Hepsine birden de kılıç musallat olur. Üç beyinsiz kafanın derdine 3 milyon halk, bak nasıl doğranıyor. Kalk baba, kabrinden kalk. Diriler koşmadı imdadına, sen bari yetiş. Arnavutluk yanıyor, hem bu sefer pek müthiş. Tek kıvılcım kabarıp öyle cehennem kustu ki hemen kol kol olup sardı bütün bir yurdu. O ne yangın ki ocak kalmadı söndürmediği. O ne tufan ki yakıp yıktı bütün vadiyi. Aşina çehre arandım, o meğer hiç yokmuş. Yalınız bir kuru çöl var ki ne sorsan hamuş. Aşina çehre de yok, hiçbirinin yadı da yok. Yakılan bunca hayatın hani ecsadı da yok. Yoklasan külleri altından eminim ancak kömür olmuş 2-3 parça kemiktir çıkacak. Baba, en sevgili annen, o senin öz vatanın olacak mıydı feda hırsına 3 kaltabanın? Dedemin sürdüğü, can ektiği toprak gitti. Öyle bir gitti ki hem bir daha gelmez ebedi. Ne olurdun bunu kalkıp da göreydin acaba? Meşhedin beynine haç saplanacak mıydı baba? Ne felaket, dönüversin de mesacit ahıra, hırvatın askeri tepsin çıkıp üstünde hora. Bari bir hatıra kalsaydı şu toprakta diri, yer yarılmış, yere geçmiş şu heda

Nerede olsam çıkıyor karşıma bir kanlı ova. Sen misin yoksa hayalin mi vefasız Kosova? Hani binlerce mefahirdi senin her adımın? Hani sinende yarıp geçtiği yol yıldırımın? Hani asker, hani kalbinde yatan şah-ı şehit? Ah o kurban zafer nerede bugün, nerede o iyit? Söyle Meşhed, öpeyim secde edip toprağını. Yok mudur sende muradın iki üç damla kanı? Ah Meşhed, o ne? Sahandaki meyhane midir? Kandilin görmüyorum nerede, şu peymane midir? Ya hariminde yatan şapkalı sarhoşlar kim? Yoksa yanlış mı? Hayır söyleme, bildim, bildim. Basacak mıydı fakat göğsüne sırpın çarığı? Serilip yerlere binlerce şehidin sarığı, silecek miydi en alçak neferin çizmesini? Dürtecek miydi geçen leş gibi her limesini? Ya şu üç parçalı bayrak dikilirken tepene, neye indirmedi, kim çıktı bu halkın önüne? Hani milletlere meydan okuyan kavmi Necip, görmedim bir kişi, tek bir kişi meydanda, garip. Hani haysiyetinin gölgesi çiğnense eğer, olmadan üç kişinin, beş kişinin huunu heder, kahraman gayzı yatışmaz, kanı coşkun efrat. İşte haysiyeti kavmiye muhakkar, berbat. Hani namahreme ben söyleyemem kızlarımın, karımın ismini, hem öldürürüm sorma sakın diye tahrir-i nüfus istemeyen er kişiler. Hani göstermediler eski celadetten eser. Fuhşu ilaya koşan bir sürü namert öteden, ne selamlık ne harem dinlemeyip çiğnerken. Hani ey kavme esaretzede muhtariyet, korkarım şimdi nasibin mütemadi haybet. Hani ey unsuru bir rabıta istiklalin, ebediyen sanırım söndü bütün amalin. Hani başkımcıların kurduğu yüksek hülya, seni yıllarca avutmuş da o melun rüya. Uyumuştun, ya uyansaydın eder miydi tebaa, mülkü birdenbire afaka çöken kanlı sabah. Karadağ haydudu, Sırp eşeği, Bulgar yılanı, sonra Yunan iti çepçevre kuşatsın vatanı, tarumar eyleyiversin de bütün ordumuzu, bizi kovsun elimizden alarak yurdumuzu. Kimsesiz ailelerden kimi gitsin bıçağa, kimi bin türlü fecaatle çekilsin kucağa, birinin ırzı heder, digerinin hunu helal. İşte ey unsuru isyan, bu elim izmihlal, seni tahrik eden üç beş alığın marifeti. Ya neden beklemiyordun bu rezil akıbeti? Hani milliyetin İslam idi, kavmiyet ne? Sarılıp sımsıkı dursaydın ha milliyetine. Arnavutluk ne demek? Var mı şeriatte yeri? Küfür olur başka değil kavmini sürmek ileri. Arap'ın Türk'e, Laz'ın Çerkes'e yahut Kürd'e, Acem'in Çinli'ye rüçhanı mı varmış? Nerede? Müslümanlıkta anasır mı olurmuş? Ne gezer? Fikri kavmiyeti tel'in ediyor peygamber. En büyük düşmanıdır ruhu nebi tefrikanın. Adı batsın onu İslam'a sokan kaltabanın. Şu senin akıbetin bin bu kadar yıl evvel sana söylenmiş iken doğru mudur şimdi cedel? Artık ey milleti merhume, sabah oldu uyan. Sana az geldi ezanlar diye ötsün mü bu çan? Ne Araplık ne de Türklük kalacak, aç gözünü. Dinle peygamberi zişanın ilahi sözünü. Türk Arapsız yaşamaz. Kim ki yaşar der delidir. Arap'ın Türk ise hem sağ gözü hem sağ elidir. Veriniz baş başa, zira sonu hüsran-ı mübin. Ne hilafet kalıyor ortada billahi ne din. Medeniyet size çoktan beridir diş biliyor. Evvela parçalamak, sonra da yutmak diliyor. Arnavutlar size ibret olacakken hala ne bu şuride siyaset, ne bu fasit dava.
Görmüyor gittiği yanlış yolu zannım çoğunuz. Size rehberlik eden haydudu artık kovunuz. Bunu benden duyunuz. Ben ki evet Arnavut'um. Başka bir şey diyemem. İşte perişan yurdum.

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de Rabbimiz biliyor. Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgiyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi, sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi, bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Benim bir de İstanbul maceram var. 1995'te başlayan yağmurlu bir Kasım gününde, heyecanlı, bir o kadar da gergin. Yazmıştım İstanbul'u ilk kitabımda. İster gel, ister gelme, geçmez yem bu şehrin. Ben güzelden anlarım, İstanbul şahı şehrin, demiştim bir gezmeden İstanbul'u. Şimdi ne yazmaya, ne gezmeye, şimdi kötüleri üzmeye gidiyorum. 95 Kasım'ında yağmurla beraber. Kapalı Çarşı'da Orhan Veli ile tanışacağım. Topkapı, Ayasofya, Sultanahmet. Belki de dervişlere karışacağım. Kim bilir? Belki de dervişlere karışacağım. Kim bilir? Bir bakarsın, Boğaz'da

Ne mi oldu? Ne mi kaldı geride? Bir deniz. Yaş 18. Sonuç aşırı doz. Hayalleri, anıları bir küçük not defterinde yazılı o kadar. 2. Can. Yaş 17. Topuğundan bile iğneliydi. Son sözünde yaşamak istiyorum dedi. Uyuşmadan yaşamak. 3. Esrahan. Ey güzel gözlü kız. Çok uğraştık seninle biz. Yaşamam için ufak bir sebep demiştin. Denizi göstermiştin. Öldü demiştin. Oysa ben maviliği demek istemiştim. Gözlerin gibi maviliği. Şimdi cezaevinde. Zaten evinde de cezalıydı. 4, 5, 6. Gider böyle geride kalanlarım. Ey be İstanbul. Ey uyuşuk taş toprak. Bana güzellikten söz etmeyi bırak. Ben senin o ışıltılı gecelerinde, o boğazının sahte kalabalığında bir tek şiir yazmıştım. Yalnızlıktan bunalıp da sevgiliye. Denize kızıllık düştüğü anda bir martı misali havalanırım. Aklımdan gözlerin geçtiği anda en durgun sularda dalgalanırım. Ellerin gerekli su içmek gibi son dilek misali bir idamlıkta. Tutmalı, öpmeli, okşamalıyım. Şefkatin olmalı bu karanlıkta. Dobu dobu bu işte geriye kalan. Kimi mezar taşında, kimi yalnızlığımın ak kağıdında. Ve benim için İstanbul artık sabıka kaydında.

0: Allah korkusuyla dökülen gözyaşları ariflerin ibadetleridir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

En güzel isimler O'nundur. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Vasi' Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. Cenab-ı Hak cümlemize anlama vuslatı, anlama genişliği nasip eylesin. Amin. El-Vasi' rahmeti geniş ve sonsuz olan, rızık imkanlarını genişleten, ilmi, ihsanı, mağfireti ve rahmetiyle her şeyi kuşatan, imkanları sonsuz olan, zenginliğini ve kudretini her yerde hissettiren demektir. Bakara Suresi. Bununla beraber doğu da Allah'ın, batı da Allah'ındır. Onun için nereye döner yönelirseniz Allah'ın kıblesi oradadır. Şüphe yok ki Allah vasiadır, her şeyi bilendir. Aziz kardeşlerim, yüce Rabbimizin varlığı tüm kainatı kuşatmıştır. O mekanlarla sınırlandırılamaz. Doğular da O'nundur, batılar da, yerler de O'nundur, gökler de. Mülkü çok geniştir ve o geniş mülk üzerinde tükenmez nimetlerin sahibi El-Vasi' olan Allah Celle Celaluhu'dur. Varlığı ile tüm kainatı kuşatmıştır. Rahmeti ile de, sevgisi ile de, meveddeti ile de varlık alemindeki bütün mahlukatı kuşatıcılığıyla kuşatmıştır. Öyle ki rahmetin nakış nakış işlenmediği tek bir yer bile bulamayız. Yüreğimizle bakmayı bilirsek kainatta onun rahmetinin dışında kalan hiçbir varlığı, hiçbir nesneyi, hiçbir mahluku göremeyiz. Taha Suresi. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Aziz kardeşlerim, mülk O'nundur. Her şey O'nun kudret elindedir. Dilediğine dilediğince zenginlik verir, imkanlar nasip eder, rızık kapıları açar, dilediğini zengin eder. Bir hadisi kutsi'de yüce Rabbimiz zenginliği dilediğime, ilmi ise çalışana, isteyene veririm buyuruyor. Zenginliği dilediğime, ilmi ise isteyene, çalışana veririm buyuruyor. Yüce Rabbimiz zenginlik, mal ve para verdiği kulunu da varlığıyla sorumlu kılar ve varlığı ile de imtihan eder. Yani varlık da bir imtihan vesilesi, darlık da bir imtihan vesilesidir. Ama ilmi, yani bilgiyi isteyene veririm buyuruyor. Alemlerin sahibi olan
Allah Celle Celaluhu ilmi isteyen olmak adeta bize mesaj olarak veriliyor. Yani rızkı ben veririm. İlmi ise, bilgiyi ise siz isteyin ki size verilsin deniliyor adeta. İlim talep etmek, ilim öğrenmeyi istemek her Müslüman üzerine farzdır buyuruyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bilmemek ayıptır, öğrenmemek daha büyük ayıptır. Hani bir söz vardır, bilmemek ayıp değil derler. Halbuki doğru değil, bilmemek ayıptır. Çünkü insanın öğrenmeyi istemek vazifesidir. Ama öğrenmemek bilmemekten daha büyük ayıptır. O halde okumak, sormak, dinlemek ve öğrenmek zorundayız. Aziz kardeşlerim, ilimsiz bilime varılmaz, ilimsiz sevgi anlaşılamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım ilmimi arttır diye dua ediyordu. Rabbi zidni ilmen. Öyleyse sevgili Peygamberimize aleyhissalatu vesselam, yüce Rabbimiz tarafından Rabbim ilmimi arttır de buyurulmuştur. İlmiyle her şeyi kuşatan yüce Rabbimiz Celle Celaluhu o ilimden faydalanmamızı emrediyor. Hangi dinden olursa olsun ilim adamı olarak çalışan pek çok kişinin Müslümanlığı seçtiğini görüyoruz. Çünkü ilim yüce Rabbimizin Alim isminin tecellisi ve yüce Rabbimizi bulmakta en güzel yoldur. El-Vasi'dir o Celle Celaluhu. Zariyat Suresi. Gökü kudretle biz bina ettik ve biz onu elbette genişletmekteyiz. Aziz dinleyenlerimiz, bu ayet 21. yüzyıl ilminin ayetidir. Bu ayet bütün asırlara hitap etmekle beraber bugün ilmin aydınlattığı bir takım hadiselere işaret etmesi yönüyle asrımıza bakan bir ayettir. Bu ayet-i kerime kainatın sürekli genişlemekte olduğunu henüz bugün fark eden ilim adamlarına 1400 yıl kadar önceden yol gösteren, hitap eden, ferman eden, zaman yaşlandıkça Kur'an gençleşiyor, rumuzatı tezahür ediyor, ortaya çıkıyor ifadesinde kendini bulan, 1400 sene öncesinden hitap eden muhteşem bir ayettir. Galaksilerin ve bir galakside bulunan yıldızların devamlı birbirinden uzaklaştığını ifade eden genişleme teorisi ilmin son aşamalarından biridir ve yüce Allah'ın Celle Celaluhu'nun ilmiyle her şeyi, zamanı ve mekanı kuşattığının ispatıdır. Değerli dinleyenlerimiz, yalnız semayı mı genişletir el-vasi olan Allah Celle Celaluhu? Elbette ki hayır. İlim isteyene zeka hudutlarını genişletir. İlim ve fennin ilerlemesi bu ismin cilvesiyle olur. İnsanın
dimağının anlaşılmasının açılması, 60 yaşında bir insanın hafız olabilmesi, hep bu El-Vasi' güzel isminin tecellileridir. Kulunun rızkını da Vasi' ismiyle genişletir. O yüceler yücesi olan yüce yaratıcısı. Yüreğini de genişletir. Ruhunu genişletir. Maişetini, geçimini de o genişletir. El-Vasi'dir o Celle Celaluhu. Kulundan da kendisine dayanmasını, güvenmesini ve rızkı için dilenmemesini, fakirlik korkusuyla vermekten çekinmesini isteyen El-Vasi'dir o. Bakara Suresi. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu bir tanenin durumu gibidir ki, 7 başak bitirmiş ve her başakta 100 tane var. Allah dilediğine daha da katlar. Allah vasi'dir, her şeyi bilendir. Bakara Suresi. Şeytan sizi fakirlikle korkutup çirkin çirkin şeylere, cimriliğe sevk eder, teşvik eder. Allah da lütfundan ve bağışlamasından bir takım vaatlerde bulunuyor. Allah vasi'dir, her şeyi bilendir. Verene verendir o. Vereni birle değil, bir ile, en yüce iyilikle karşılayandır o. Vereni fazlasıyla mükafatlandıran, ödüllendirendir o. Zira ilmi, rahmeti zenginliği, ululuğu ile her şeyi kuşatan, yüceler yücesi, sultanlar sultanı olan El-Vasi'dir o. Değerli kardeşlerim, rivayete göre İmam-ı Şibli Rahimeullah Hazretleri kapısına bir fakir geldiği zaman sevincinden ne yapacağını bilemez. Hey günahlarımı almaya gelen, sen ne iyi bir insansın der, elinden geldiğince o fakiri sevindirmeye çalışırdı. El-Vasi'dir o. El-Vasi' ismiyle gönülleri genişleten, bir gönle bin gönül sığdırandır o. Varlığımız da olsa ama o bizi sevmese, hayra yöneltmese ve de kapımıza bir garibini göndermese, merhametinden rahmet damlatmasa, gönlümüze siz iyilik yapın emrini vermese, acaba bunları yapabilir miydik? Rabbimizi, yaratıcımızı tanıyalım. Onu tanıdıkça hayata bakışımızı değiştirelim ve sadece seccadede, namaz vakitlerinde değil, beynimizde ve yüreğimizde de secdelere, onun emrine itaat etmeye varmaya başlayalım. Âl-i İmran Suresi. De ki, muhakkak lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah vasi'dir, lütfu geniştir, her şeyi bilendir. El-Vasi'dir o. İnsanların birbirlerinden yardım görmesi, faydalanması, ilim öğrenmesi hep Vasi' isminin tecellileriyle olur.
Ey mümin kulları için meleklerini duaya kaldıran, rahmeti, ilmi ve bağışı ile kainat ve ahireti kuşatan Rabbimiz, sen yücelerden yücesin. Hazreti Allah Celle Celaluhu ne zaman ki Hazreti Musa aleyhisselamın Araf suresindeki ve bize hem bu dünyada bir iyilik yaz hem de ahirette biz gerçekten de tevbe edip senin hidayetine döndük hitabına buyurdu ki azabım var onu dilediğime isabet ettiririm. Rahmetim de vardır. O ise her şeyi kaplamış ve kuşatmıştır. Onu da özellikle müttakilere, zekatını verenlere ve ayetlerimize inananlara mahsus kılacağım şeklinde mukabele etmişti. Amenna ve saddakna. Biz sana inandık ve seni tasdik ettik ya Rabbi. Biz de sana Hazreti Musa Nebin gibi yalvarıyor ve diyoruz ya Rabbi bize bu dünyada da ahirette de iyilik yaz. Biz sana döndük. Ey Rabbimiz dönüşümüzü ilim zenginliğinde bilişe döndür. Rahmetini yağdır üzerimize, bizleri kurtuluşa erdir ve sonunda El-Vedud isminle bizi seni sevenlere erdir. Ey Rabbimiz, sev bizi, sevdir bizi, sevginle sarmala, sevginle öldür bizi. Ey Rabbimiz, sevginle yaşat ve sevginle huzuruna al bizi. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim ve kıymetli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
6: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, ya nice okumaktır. Okumaktan mani ne? Kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin, ha bir kuru emektir. Okudum, bildim deme. Çok taat kıldım deme. Eri hak bilmez isen, es yerenliktir. Dört kitabın manisi tamamdır bir elifte. Sen elif dersin hoca, manisi ne demektir? Yunus Emre der, hoca gerekse var bin hacca, hepsinden iyice bir gönüle girmektir.

Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle gelir, şol göz açıp yitmiş gibi. İş bu söze hak tanıktır, bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi. Miskin Adem oğlanını benzetmişler ikinciye. Kimi biter, kimi yiter yere tohum saçmış gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göğünür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş.

0: Allah korkusuyla dökülen gözyaşları ariflerin ibadetleridir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

kondur. Rak, kaina sengkah ining suyu. Banal stambul anglat, masudu. Banal boazu anglat, masudu. Haziran titreyişlerle kaçak yağmurlar ardı. Yıkanmış korunur muydu yine o yedi tepe? İnsanlar gülüyordu de, trende, vapurda, otobüste, yalan da olsa hoşuma gidiyor, söyle. Hep

kalsın, açma televizyonu. Bana İstanbul'u anlat, nasıldı? Şehirlerin şehrini anlat, nasıldı? Beyoğlu sırtlarından yasak gözlerimle bakıp, köprüler, Sarayburnu, minareler ve Halice, diyiverdin mi bir merhaba?

İnsanlar gülüyordu de, trende, vapurda, otobüste. Yalan da olsa hoşuma gidiyor söyle. Hep kahır, hep kahır, hep kahır. Bıktım be.

kımıldama. Kal biraz öylece ne olur. Kokun İstanbul gibidir. Gözlerin İstanbul gecesi. Şimdi gel sarıl sarıl bana kınalım. Gök kubbenin altında orada da beraber. Çok şükür diyerek yeniden başlamanın hayali. Hasretimin çölünde sarıl.

kaburgalarımın başladığı sokaktan geçtim çok. Ölülerin gömüldüğü kıyıda bir de uçtum çok. Ne ölüler gördüm, ne başka yerler, göçtüm çok. Ölüler çok yaşamazdı, ben seçtim çok. Baktım hepsinden daha gençtim çok. Böylece çok korktukça

Yanımı az, yaremi açtım çok. En gördüm ki hiçtim çok. Ekmek vermediler, su verdiler. Açtım çok. Diyemedim. İçtim çok.

Sensiz dünyayı okubayı. Gürüm nidem, nidem, nidem. Huru cennetül alayı gülüm nidem, nidem, nidem. Sinem onulmaz yaralı, değmeye onmaz yareli. Senden özge yâri veli, gülüm nidem, nidem. Servi kaddine Tuğba'yı, vermezem iki dünyayı, gönülde gayrı sevdayı gülüm nidem, nidem, nidem. Sana yok alemde sani, alemin canı cananı, aşkınla dolmayan canı gülüm nidem, nidem, nidem. Sen olasın dilin sözü, yadında gece gündüzü, senden gayrı bakan yüzü gülüm nidem. Nidem, nidem. Acep nice olur hali, sana varmaz ise yolu, Hulusi gibi bir kulu gülüm nidem, nidem.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10.000 değil, 5.000 değil. Sadece ve sadece 2.500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. Yerimiz

0: 0541 98 99, 0551 01 98 99.
1: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

bir yağmur öncesiydi beni bırakıp gidişin. Haber vermeyişindi gölgelerde bırakan beni. Şimdi ıslanıyorum bir bulutun öfkesinde. Ağladığım hiç belli olmuyor bu yüzden. Ümitlere bürünüyorum tekrar gelirsin diye. Acımı hafifletecek bir şeyler arıyorum. Bir güle gülümsüyorum, senin kokunu verir mi diye. Bir kuytuya giriyorum, sana sığınır gibi. Sonra koşuyorum, aniden çıkarsın bir yerlerden diye. Ama olmuyor, yoksun işte. Hiçbir şey senin varlığını hissettirmiyor. Sen olmalısın yanımda diyorum. Mavi bir denizde özgürce yüzercesine daldığım gözlerin olmalı. Gecenin kıskandığı, gündüzün saklandığı gülücüklerin. Tuttuğumda gökyüzünde uçuran ellerin olmalı. Ama yoksun işte. Bak, yağmur da dinmek üzere. Eyvah, ağladığım belli olacak. Hadi, hadi çık gel artık. Yoksa birazdan kalbim duracak.

evvela gizlice bir matbaa tesis ettim. 5-10 öksüz bularak basmacılık öğrettim. Kalemim çokça pürüzlüydü fakat çaresi ne? Sonra bilmem kimin üslubu, avamın nesine? Dilimin döndüğü şiveyle bütün gün yazdım. Okuyanlar o kadar çoktu ki hiç ummazdım. Usta asarını verdikçe çocuklar bastı, 6 ay geçti, bizim matbaanın çıktı adı. Göğsü imanlı 5-10 tane fedayı gelerek, dediler sen ne basarsan onu tevzi edecek, vasıtan işte biziz, korkulacak şey yoktur. Para lazımsa da bildir ki verenler bulunur. Bir ceride ile hemen başlayıverdim vaaza. Zaten en başlıca yol halkı budur ikaza. Medeniyetteki insanlar için matbuat, şimdi kürsilerin en yükseği. Lakin heyhat, sizde hiç böyle değil, belki tamamen aksi. En fena bir cereyan gösteriyor en iyisi. Müslüman unsuru az çok uyanıktır orada. Biz de ancak bunu tezyit ediyorduk arada. Parasızlık da bidayette işin korkulusu. Agniya altını bezletti etekler dolusu. Açtık oldukça güzel medreseler, mektepler. Okuyup yazmayı tamime çalıştık yer yer. Tatarın yüzde bugün 60'ı hakkıyla okur ve çalıştık yer yer. Tatarın yüzde bugün 60'ı hakkıyla okur. Rusların halbuki nispetleri

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lana illa ma fahamtana inneke entel cevvadul kerim. Ve ufevvidu emri ilallah. İnnallâhe basîrun bil ibâd. Sadakallahu'l-Azim. Değerli dinleyenlerimiz, Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat isimli eserimiz 29. mektup 2. kısım 2. nüktedeyiz. Ramazan-ı Şerife dair olan Risalemizin 2. nüktesindeyiz. Ramazan-ı Mübarek'in savmı, orucu, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, birinci sözde denildiği gibi bir padişahın matbahından, mutfağından bir tablacının getirdiği taamlar, yemekler, yiyecekler bir fiyat ister. Tablacıya bahşiş verildiği halde çok kıymetdar olan o nimetleri kıymetsiz zannedip onu inam edeni, yani o nimetle bizi nimetlendireni tanımamak nihayet derecede bir belahet, bir ahmaklık olduğu gibi Cenab-ı Hak hadsiz envai nimetini nev-i beşere zemin yüzünde neşretmiş. Yeryüzü bir nimet sofrası şeklinde değerli kardeşlerim ve bütün nimetler bu sofraya dizilmiş, neşredilmiş. Ona mukabil bu nimetlere karşılık o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor. Cenab-ı Hak bu nimetlere karşı şükür istiyor. O nimetlerin zahiri esbabı ve ashabı, zahirde o nimetlerin bize gelmesine sebep olan, vesile olan, sahibiymiş gibi görülen insanlar veya varlıklar tablacı hükmündedirler. O tablacılara bir fiyat veriyoruz. Onlara minnettar oluyoruz. Hatta müstahak olmadıkları pek çok fazla hürmet ve teşekkür ediyoruz. Halbuki mün'im-i hakiki, hakiki nimet verici olan o esbaptan hadsiz derecede o nimet vasıtasıyla şükre layıktır. İşte ona teşekkür etmek bu nimetlere karşı, bunca nimetlere karşı Allahu Teala'ya teşekkür etmek nasıl olacak? O nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. İşte ona teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Ramazan-ı Şerif'teki oruç hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Çünkü sair vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan, mecburiyet altında olmayan insanların çoğu hakiki açlık hissetmedikleri zaman çok nimetlerin kıymetini derk edemiyor, anlayamıyor, idrak edemiyoruz.
Gerçekten açlığın ne olduğunu bilmeyen bir insanın nimetlerin kıymetini bilmesi çok zor. Acıkmadan yiyor, doymadan kalkmıyor. Böyle bir insan nimetin nimet olduğunu bile unutur değerli kardeşlerim. Kuru bir parça ekmek tok olan adamlara, hususan zengin olsa, ondaki derece-i nimet anlaşılmıyor. Halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek, hani şu evlerimizden poşet poşet attığımız var ya, çöp bidonlarının içerisine attığımız kuru ekmek var ya, veya çöp bidonlarının kenarına astığımız, ihtiyaç fazlası diye aldığımız ve astığımız ve attığımız kuru ekmek var ya, iftar vaktinde o kuru ekmek bir müminin nazarında çok kıymettar bir nimet-i ilahiye olduğuna kuvve-i zayikası şehadet eder. Yani o kuru ekmeğin ne kadar büyük bir nimet olduğunu aç kalınca tad alma duyumuz olan efendim kuvve-i zayikamız bile bu ekmeğe bir kebap nazarıyla bakar ve ondan hoşnut olur değerli kardeşlerim. Padişah'tan ta en fukaraya kadar herkes Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetlerini anlamakla bir şükrü maneviye mazhar olur. Hem gündüzdeki yemekten memnuiyeti cihetiyle, gündüz yemek yemek kendisine yasak edildiği için o cihetle, o nimetler benim mülküm değil, ben bunların tenavülünde, kullanımında hür değilim demek başkasının malıdır ve inamıdır, onun emrini bekliyorum diye nimeti nimet bilir, bir şükrü manevi eder. İşte bu surette oruç, çok cihetlerle hakiki vazife-i insaniye olan şükrün anahtarı hükmüne geçer. Evet, oruç çok cihetlerle hakiki vazife-i insaniye, insanın asıl hakiki vazifesi olan şükrün anahtarı hükmüne geçiyor oruç değerli kardeşlerim. Üçüncü nükte. Oruç, hayat-ı içtimaiye-i insaniyeye baktığı cihetle, yani insanların toplum hayatına orucun kazandırdığı değer nedir? Oruç, hayat-ı içtimaiye-i insaniyeye baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, insanlar maişet cihetinde muhtelif bir surette halk edilmişler. İnsanlar zenginlik, mal varlığı, efendim rahat yaşama hadisesi hususunda muhtelif bir surette farklı farklı yaratılmışlar. Cenab-ı Hak o ihtilafa binaen, o farklı yaratılmışlığa binaen zenginleri fukaraların muavenetine, yardımına davet ediyor. Cenab-ı Hak zenginleri fukaraların yardımına, muavenetine davet ediyor. Halbuki zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Eğer oruç olmazsa, yani açlık olmazsa, nefisperest çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elim ve onlar, yani aç ve fakir insanlar, ne kadar şefkate muhtaç olduğunu idrak edemez. Bu cihette insaniyetteki hem cinsine şefkat ise insan olan insana şefkat göstermeli, bu bir esas. Şükrü hakikinin bir esasıdır. Hangi fert olursa olsun,
kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir, ona karşı şefkate mükelleftir. Hangi fert olursa olsun, kendinden bir

nefs-i insaniye gafletle kendini unutuyor. Mahiyetindeki hadsiz aczi, nihayetsiz fakrı, gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. Hem ne kadar zayıf ve zevale maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur, dağılır, et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. İnsan nefsi ne kadar zayıf ve zevale maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur, dağılır, et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. Adeta polattan, çelikten bir vücudu var gibi la yemutane, yani kendisini ölümsüz zannederek, kendini ebedi tahayyül eder gibi dünyaya saldırır insan nefsi. Şedid bir hırs ve tamah ile, şiddetli bir hırs ve açgözlülük, tamah ile ve şiddetli alaka ve muhabbet ile dünyaya atılır. Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır. Hem kendini kemal-i şefkatle terbiye eden Halık'ını unutur, hem netice-i hayatını ve hayat-ı uhreviyesini düşünmez, ahlak-ı seyyiye içinde, kötü ahlak içinde yuvarlanır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç, en gafillere ve mütemerritlere zaafını ve aczini ve fakrını ihsas ediyor. Ramazan-ı Şerif'te gerçekten açlık vasıtasıyla insan öyle bir hal alıyor ki dokunma düşecek kabilinden, yani vücut böyle sükuna eriyor, nefsin sesi kısılıyor. Ya ben neyim ki? Gittim gideceğim anlayışıyla böyle nefis terbiye olur. Açlık vasıtasıyla midesini düşünüyor, midesindeki ihtiyacını anlar. Zayıf vücudu ne derece çürük olduğunu hatırlıyor. Ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk eder. Nefsin firavunluğunu bırakıp kemali aciz ve fakr ile dergâh-ı ilahiyeye ilticaya bir arzu hisseder ve bir şükrü manevi eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır. Eğer gaflet kalbini bozmamış ise, değerli kardeşlerim, gaflet kalbini bozmamış ise bu duyguları yaşıyor. Ama gaflet kalbini bozmuş ise efendim, o zaman o insanın ıslahı hal etmesi veya nefisten çok istifade etmesi zor oluyor değerli kardeşlerim. Evet, 6. nükteye geldik. İnşallah yarın da bir sonraki programımızda da 6. nüktemizden, bu konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hepimizi istifade edenlerden eylesin. Ramazan-ı Şerif'e dair olan Risalemizin tamamına, hitamına erdirsin. Bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. 20

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
3: Nisbilik. Güneşe bakanda kararır gözde. Işığın içinde zulmet olurmuş. İki seven kalbin kavuştuğu yer çalılık olsa da cennet olurmuş. Ezelden nisbidir kara da ak da. Yakın da uzak da tepe de dağ da. Dün bayrak olan söz hep bedayakta dönüp birdenbire galet olurmuş. Hükmü taştan geçer yalanın şerin. Ruhu unutuldu mukaddeslerin. Amacı cebinden yünül keslerin. En büyük talebi minnet olurmuş. Hayrında şerinde vahdettir alem. Bir ucu sevinçtir bir ucu alem. Kurulan tüzakta benim büdremem, benim rakibime fırsat olurmuş. İnişin kadrini bildik yokuşta. Akıl ne bilgide ne de ki yaşta. Dünyanın ahengi baharla kışta, kederle sevinçte vahdet olurmuş. Amaçsız, fikirsiz bir aşk, bir heves, hiç kendi tek başına güvere bilmez. Millet sevgisiyle silahlanan kez, kendi tek başına.
4: Ya ber, ya ber, yoktum, yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum, anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum, bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sadakada çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı. Mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum.

0: Allah korkusuyla dökülen gözyaşları ariflerin ibadetleridir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

nuruyla bütün gönlümü fetheyleyen üstad. Gönlüm seni kutsi heyecanlarla eder yad. İlhamıma can geldi beraet haberinle, müminleri şad eyleyen ulvi zaferinle. Sıyrıldı ufuklardan o kasvetli bulutlar, göklerde melekler bu büyük bayramı kutlar. Milyonların imanını kurtardı cihadın, par par yanar imanlı gönüllerdeki yadın. Coşturmada imanları binlerle vecizen, tarihini kutsi heyecanlarla süzerken. İlhamımı mest etti tecellayı cemalin, Fatih gibi rehberleri andırmada halin. Dağlar gibi sarsılmadın en korkulu günlerde, her anı ölümler dolu tazyikin önünde. Dünyalara dehşet salıyor sendeki iman, sarsılmayan imanına düşman bile hayran. Rehber sana zira yüce peygamberimizdir, ölmez eserin gençliğe gösterdiğin izdir. Kur'an-ı Kerim'in ezeli feyzine erdin, İnsanlığa iman ve kemal dersini verdin. Ey başlara cennetlerin ufkundan inen taç, alem senin irfanına, irşadına muhtaç. Derya gibi nurlar taşıyor her eserinden, Allah'a giden nurcuların rehberisin sen. Milyonları derya gibi coşturmada sözler, cennetteki alemleri seyretmede gözler. Hikmet dolu her cümlede Kur'an'daki nur var. Her lemada bin bir güneşin huzmesi çağlar. Nur yolcusu insanlığa örnek olacaktır. Kutsi heyecanlarla gönüller dolacaktır. Mefkûresi günden güne erdikçe kemale, gark olmada iç alemi en tatlı misale. Coştukça denizler gibi kalbindeki iman, bin dersi hakikat veriyor ruhuna Kur'an. Azadedir İslam'ı saran tehlikelerden, davası temiz çünkü siyasi lekelerden. Her hamlesinin kuvve-i kutsiyesi vardır, vicdanları mesteyleyen ulvi sesi vardır. Aşkın ezeli sırrına erdikçe gönüller, yer yer donatır ufkunu sevda dolu renkler. Bir ülkeyi baştan başa fetheyledin ey nur. Nurun olacaktır bütün insanlığa düstur. Kur'an seni teyit ediyor mucizelerle. Ey şanlı gönül fatihi, hiç durmadan ilerle. Tarihi hayatın doludur harikalarla. Hiç sönmeden alemde güneşler gibi parla. Manzume-i şemsiyeyi temsil ediyorsun. Heybetli fezalarda hız almış gidiyorsun. İmanlı nesiller seni takip edecektir. Yıllarca, asırlarca peşinden gidecektir. Tarihi aşarken sen o iman dolu hızla, milyonları aşmış bütün evlatlarınızla. Birden açılır ruhuma esrarlı bir alem, vasfeyleyemez aşkımı şiirimdeki nalem.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

kapkanmış sokaklar ortasında avare, sen kırgın bir ülkenin Süreyya'sı, Gülnare. Onçalı Navroz gelir, bir de siyah ve sarı. Dalgalanır göklerde bir kuşun kanatları. Her name dudağında çarpılmış bir karanfil. Sana tutkun atlılar, şimdi yorgun ve sefil. Göğsünde kıskandığım bir rüyadır kırmızı. Neredesin ey masallar ülkesinin son kızı? Dokunmuyorsa kalem o mazlum kitabeye, ay ışığı düşer mi kanlı bir harabeye? Sensiz çöl ıssızlığın kahrıyla zehirlendi. Yalnız bulutlar değil, bahalar da kirlendi. Mahşeri bir serabın ardından yürüyorum. Gözlerini kaybeden bir kervan görüyorum. Geride okunmayan silik izler kalıyor. Aktüs hala toprağı uykuda yakalıyor. Tarihin her sayfası soluyor pare pare. Kara sevda burcunu yıkıyorsun Gülnare. Azerbaycan ufkunda bir divanedir gönül. Böylesine tarumar olmadı belki de gül. Toprak bir bakışınla kızıl renge büründü. Yıldızlar ülfet için gündüz vakti göründü. Gözlerin binlerce yıl ötesinden yadigar. Neredesin ey Bakü'den, Gence'den esen rüzgar? Yaldızlı perçemlerin ıslandıkça uzuyor. Yalnızlık damla damla şakağından sızıyor. Bazen öfke kavgayı sevenlerin ardında, mali hülya ve hüzün, bazen korku ve sevda.

çiçeklerin yurdunda yalnız senin kokun var. Bazen uzaktan uzağa, bazen yakın bir dua. Karanlığa mahkumdur gökte sensiz sitare. Ruhumu zevalinle buluşturma gülnare. Soluğun nabı hayat mıdır, filizlendi kül. Siyah bir lale gibi aynaya düştü kâkül. Kırdın yüreğimdeki saatin akrebini. Kuruttun düşlerimin hayal mürekkebini. Hangi ırmağa baksam akıyorsun derinden. Hazar acılarınla ağlıyor kederinden. Kuduran bir denizde benziyorum şikare. Görebilseydi seni ejderhalar, gülnare. Gözlerinden fışkıran yanar dağlar sönerdi. O ısırgan bakışlar bal mumuna dönerdi. Oysa şimdi su sarhoş, balıklar geldi dile. Dalgalar son bir umut vuruyorlar sahile. Nahçıvan hasretinle alevlenen bir çera. Seninle firarını unutuyor Karabağ. Göğsünde kıskandığım bir rüyadır kırmızı. Neredesin ey masallar ülkesinin son kızı? Bırakıp gittin beni umarsız bir efkare. Haber gönder,

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0-11-98-99 0-551-011-98-99.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506-218-4780, 0534-716-2027.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342-322-0444 322-0444 perayeşilçınar.com.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karif sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Allah korkusuyla dökülen gözyaşları ariflerin ibadetleridir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, müminler Mu'te savaşına gidiyorlardı. Zira Suriye topraklarında İslam'ı tebliğe giden müminler saldırıya uğruyor ve şehit ediliyorlardı. Ayrıca Şam valisi Şurahbil bin Amr, Peygamber Efendimizin elçisini işkenceyle öldürüyordu. Oysa elçinin öldürülmesi İslam'a ve insan haklarına saldırıydı. Milletler arası bir anlaşma vardı, elçiler öldürülemezdi. Bu büyük bir suç olarak kabul edilirdi. Hem o millete karşı ve hem de bütün milletlere karşı işlenmiş bir cinayet olarak kabul edilirdi. Bunun bedeli ödetilirdi. Bunun hesabı sorulurdu. Peygamber Efendimiz ufukları gözlüyordu. Suriye cihetini çok önemsiyordu. Suriye'den tüm dünyaya açılacağını biliyordu. Suriye bütün dünyaya açılan bir kapıydı. Şimdi Suriye üzerine yürümek zorundaydı. İslam davetçilerin hesabı sorulacaktı. Özellikle Peygamber Efendimizin elçisinin şehit edilmesinin hesabı sorulacaktı. Ufuklarda Suriye coğrafyası gözüküyordu. Hazırlıklar için talimat veriliyordu. Peygamber Efendimiz İslam erlerine talimatını veriyordu. Bizans üzerine gidilecekti. Hazırlıklar süratle yapılıyordu. İslam ordusu hareket ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud'un veda bölgesine kadar geliyordu. İslam ordusunun yiğit erlerine sesleniyordu. Allah'ın ismiyle yola çıkın. Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi, yasaklarından kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Çocuklara, kadınlara, ihtiyarlara dokunmayın. Mabetlere zarar vermeyin. Ağaçları kesmeyin, evleri yıkmayın. Anlaşma yaptığınız zaman sözünüzde durun. Anlaşmalarınıza vefasızlık göstermeyin. Müşriklerle karşılaştığınız zaman onları İslam'a davet edin. Kabul ederlerse Müslümanlar haklarına sahip olurlar. Kabul etmezlerse cizye vermelerine teklif edin. Kabul ederlerse vatanlarında yaşarlar. Kendi inançlarına göre yaşarlar. Şayet kabul etmezlerse son çare savaşırsınız buyuruyordu. Peygamber Efendimiz İslam'ın savaş hukukunu beyan buyuruyordu. Sivillere asla dokunulamayacağını, ağaçlarının kesilemeyeceğini, evlerinin yıkılamayacağını öğretiyordu. Günümüzdeki insanlığın önceki asırlarla kıyaslanamayacak denli ileri olduğu iddia edilen bu zamanda sivillerin katliamı, hunharca öldürmeleri vahim boyutlardaydı. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlar katliamlarla yok ediliyordu. Güzelim şehirler tam bir harabeye döndürülüyordu. Satırlarda savaş hukuku açık seçik ifade edilmişti. Ama savaşanlar savaş hukukunu gündemlerine dahi almıyorlardı. Fransızlar Cezayir üzerine yürüyorlar. 1 milyondan fazla mümin insanı toplumsal katliamlarla yok ediyorlardı. Öyle zulümler yapıyorlardı ki Cezayirli gençleri önce uçaklarına bindiriyorlardı. Sonra uçaklara havalandırıyor, en büyük şehirlerin üzerinden binlerce metre yukarıdaki uçaklardan Cezayirli gencecik müminleri şehirlerin üzerine bırakıyorlardı. Gençler yere düştüklerinde bedenleri parça parça oluyordu. İşte Suriye. 1 milyon mazlum müminler korkunç bombalar altında hunharca öldürülüyordu. Ama dünyadan hiçbir ses soluk çıkmıyordu. Bilinen bir gerçek vardı. Ölenler müminlerse, toplumsal katliamlara mahkum kılanlar Müslümanlarsa önemi yoktu. Dünyanın süper zalimlerinin vicdanlarında en ufak bir sızlama olmazdı. aksine sevinçlerini gizli mahzenlerde dile getirirlerdi. Sıradan bir kınama ifadeleriyle de geçiştirmelerini çok iyi bilirlerdi. Hatta yürekleri parçalayan bir sistem işlerdi. Alttan alta bir sistem işlerdi. Müslümanları toplu katliama maruz bırakanlara gizliden gizliye yardım ederlerdi. Belliydi, yeryüzü mazlumları yeryüzünün çakallarından, kurtlarından, domuzlarından yardım beklemek nafileydi. Büyük bir saflıktı, büyük bir aldanıştı. Kurtları, domuzları tanımamaktı. Açık seçik bir gerçek vardı. Tarihin bize öğrettiği bir gerçek vardı. Müminler güçlü olurlarsa dünya sakinleri belli boyutlarda yüzleri güler, huzur görürlerdi. Ama müminler zayıf olurlarsa yeryüzünün zorbaları onların üzerlerine aç kurtlar gibi saldırırlardı, talan ederlerdi. Güçleri yeterse müminleri yeryüzünden silerlerdi. İlginçti. Modern dünya inşa edilirken insanlık türküleri en gür şekilde söyleniyordu. İnsanlık tarihinde görülmemiş bir medeniyetin gerçekleştirildiği dillendiriliyordu. Ama ortada sadece türküler kaldı, sadece söylemler kaldı. Birinci ve ikinci dünya savaşlarında insanlık tarihinde görülmedik bir katliam yaşanıyordu. Bu vahim boyutlardaki katliamları gören tarihçilerden bazıları 20. yüzyıla cinayetler yüzyılı diyordu. Bunu öfkesinden söylemiyordu. Bunu ideolojik bir bağnazlıktan dolayı da söylemiyordu. Tarihçi dünden bugüne savaşlarda ölenlerin sayısını yakini olarak biliyordu. 20. yüzyılda ölenlerin toplam sayısı geçmiş yüzyıllardaki ölenlerin toplam sayısından çok daha fazlaydı. Bu iş söylemlerle olmuyordu. Bu iş türkülerle, insanlık türküleri söylemekle olmuyordu. Bu iş vitrinlerde oynamakla da olmuyordu. Hele hele insan haklarını söylerken insanları toplu katliamlara mahkum ederek hiç olmuyordu. Maskeli yüzlerle nereye kadar gidilebilirdi? İnsanlık nereye kadar aldatılabilirdi? Yalancılıkla ne kadar yol alınabilirdi? Bu derin bir sorumluluk istiyordu. Rahman ve Rahim'e ilişkin derin bir sorumluluk istiyordu. Hayatın bütün karelerinden hesaba çekileceğinin bilinci gerekiyordu. En ufak bir zulmün dahi hesabının verileceği bir iman gerekiyordu. Ancak o zaman belli boyutlarda sözler anlamlı olabilirdi, vaatler yerini bulabilirdi, emin bir zemin kurulabilirdi. İslam ordusu Suriye topraklarına yürüyordu. İslam ordusu Mute'ye yürüyordu. Önlerinde peygamber ikliminin has gülü vardı. Peygamber hanesine yetişmiş bir gül yar vardı. Hazreti Zeyd bin radıyallahu anh Harise vardı. Hazreti Zeyd kölelikten geliyordu. Kölelikten evlatlığa yükseliyordu. Sonra peygamber ikliminin asillerinden oluyordu. Şimdi o İslam ordusunun komutanıydı. Oysa orduda Ensar ve Muhacir'den nice önce isimler vardı. Hazreti Zeyd radıyallahu anh hepsinin önündeydi. Zira İslam'ın bağrında sınıf yoktu. İslam'ın bağrında kavmiyetçilik yoktu. İslam'ın bağrında değerli değersiz insan ikilemi yoktu. Peygamber ikliminde insanlar tarağın dişleri gibi eşitlerdi. Peygamberler Sultanı bir de altından harflerle ümmetine bu gerçeği öğretiyordu. Buyuruyordu ki, başı kuru üzüm tanesi gibi simsiyah Habeşli bir köle size amir olarak tayin edilse bile Allah'ın hükümleriyle hükmettiği sürece onu dinleyin ve itaat edin buyuruyordu. Peygamber ikliminde hiçbir şey, hiçbir konu teorik zeminde kalmazdı. Söz zemininde kalmazdı. O hayat haline gelirdi. Hayatın esasları haline gelirdi. Elbette bir üstünlük vardı. İslam'ın ortaya koyduğu bir üstünlük vardı. İslam'ın ortaya koyduğu ideal insan ve insanlar vardı. Onlarsa muttaki olanlardı. Müminler içinde Rahman-ı Rahim'e ilişkin en derin muhabbet ve ürperdi içinde olanlar en değerli olanlardı. Bir gün Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarına, onların şahsında ümmetine öyle seslenmişti: Rabbinizin indindeki yerinizi öğrenmek ister misiniz? Buyurmuşlardı. Efendimizin şerefli arkadaşlarının en büyük kaygısı, en büyük derdi buydu. Acaba Rablerinin yanında bir değerleri var mıydı? Sahabe, evet ya Resulallah, Rabbimizin indinde yerimizi öğrenmek istiyoruz dediler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, o zaman dönüp hayatınıza bir bakın. Hayatınızda Rabbinizin emirlerine ne kadar yer veriyorsanız, Rabbinizin indinde, Rabbinizin yanında yeriniz o kadardır buyurdu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ilk kez bir uygulama yapıyordu. Şimdiye değin hiç yapmadığı bir şey yapıyordu. İslam ordusunun komutanlığına 3 ismi belirliyordu. Önce Hazreti Zeyd buyuruyordu. Sonra Hazreti Cafer buyuruyordu. Son olarak da Hazreti Abdullah bin Revaha buyuruyordu. Ekliyordu: o da şehit olursa aranızdan birinizi komutan belirlersiniz diye beyan ediyordu. Şimdiye değin her ordu için sadece bir komutan belirleniyordu. İkinci bir komutan atamayı hiç telaffuz buyurmamışlardı. Peygamber Efendimizin bu beyanında kendisini hissettiren bir gerçek vardı. Sahabe-i kiram da bu gerçeği anında anlamaya çalışıyordu. O gerçek, Hazreti Zeyd'in de, Hazreti Cafer'in de, Hazreti Abdullah'ın da bir bir şehit olacaklarıydı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam İslam ordusunu Uhud'un veda bölgesinde uğurlarken onların nasıl bir orduyla karşılaşacaklarını biliyordu. Dev Bizans ordusuyla karşı karşıya geleceklerini biliyordu. Böylesine disiplinli, yüksek donanımlı dev bir orduyla karşılaşmada komutanlarının bir bir şehit olacağını beyan ediyordu. Bunu ufukları tarayan basiretiyle görüyordu. Böyle bir durumda, komutanın şehit düştüğü bir durumda orduda panik olmamalıydı. Bunun için ikinci komutan belirlenmiş ve hemen sorumluluğu üstlenmiş olması gerekiyordu. Böyle bir avuç mümin ordunun dev bir ordu karşısında destanlar yazması gerçekleşiyordu. Zafere yakın bir başarıya imza atılıyordu. Zafere yakın büyük bir başarıya imza atılıyordu. Hazreti Zeyd'ler, Hazreti Cafer'ler, Hazreti Abdullah'lar Muta Ovası'na giderken, Bizans üzerine giderken ufuklarda şehadeti göre göre gidiyorlardı. Hazreti Abdullah bunu şiirlerinde açık açık dillendiriyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. Yerimiz

0: 0-11-98-99 0-551-011-98-99.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Bu can ten evinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi

Özgürlük menşurum kanatlarındır. Toprağım, devletim, bayrağım sensin. Maddemsin, manamsın, varım, yoğumsun, ufkumsun, yakınım, uzağım sensin. Göklerim, yerlerim, dağım, denizim, yanım, yönüm, solum ve sağım sensin. Annem, babam, atam, kardeşim, yavrum, evim, barkım, bahçem ve bağım sensin. Övüncüm, şerefim, sözüm, şiirim, saklım, gizlim, köşem, bucağım sensin. Seslerin kalbimin dudaklarında, zamanım, dönemim ve çağım sensin. Ümidim, cihadım, şafağım sende, hicretim, menzilim, durağım sensin. Seninle olmaktır ahdim, yeminim, ordum, emirim ve otağım sensin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Her aşkı dare çeken vefasız Leyla'sıdır. Üç perinin girdiği bir havuz kenarında saçlarının buğsekar kıvamına dalmışım. O süt beyaz tenleri güneşin cilasıdır. Her biri bir yiğidin ölümsüz hülyasıdır. Bilmem neden hepsinin uzağında kalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım. İbrişim bir korku var havuzun civarında. Tedirgin elbiseler içinde bunalmışım. Gözleri yadellerde ruhumun sılasıdır. Pırlanta gülüşleri gecenin belasıdır. Meğer ben de bir sefil, bir tozlu masalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım. Hüznü tutuşturdular yanılgı diyarında. Kuruyan bir ağacın gövdesinde dalmışım. Bu sevda bir böceğin sümbüle sevdasıdır. Her yıldırım ağlayan bir devin nidasıdır. Çıplak omuzlarıma ağır bir

0: Allah korkusuyla dökülen gözyaşları ariflerin ibadetleridir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Ben böyle bakıp durmayacaktım dili bağlı. İslam'ı uyandırmak için haykıracaktım. Gür hisli, gür imanlı beyinler coşar ancak. Ben zaten uzun boylu düşünmekten uzaktım. Haykır, kime lakin? Hani sahipleri yurdun? Ellerdi yatanlar, sağa baktım, sola baktım. Feryadımı artık boğarak naaşını tuttum. Bin parça edip şiirime gömdüm de bıraktım. Seller gibi vadiyi eninim saracakken, hiç çağlamadan gizli inen yaş gibi aktım. Yoktur elemimden şu sar kubbede bir iz, İnler safahatımdaki hüsran bile sessiz.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sahir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli dinleyicilerimiz, hadis bahçesi programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Rabbimize sonsuz hamd ve şükürler olsun ki bu birlikteliği bizlere nasip eyledi ve biricik önderimiz, rehberimiz, peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Bizleri ona layık ümmet olmayı nasip eylesin. Onun hadis-i şeriflerini anlamayı, kavramayı ve hayatımıza tatbik etmeyi nasip eylesin. Onun şefaatine bizleri kabul eylesin. Şefaatini nasip eylesin. Ve onun bizden memnun olup da ümmetim dediği havzının başında topladığı kimselerden olalım inşallah. Bir de bunun tersi var ki havzın başına gelip de kovulanlar var. Allah bizleri onlardan eylemesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttaku da'vetel mazlumi. Mazlum olanın, zulme uğramış olan kimsenin bedduasından sakınınız. Fe innehe muhakkak ki onun o bedduası, sizin aleyhinize yaptığı o dua, tuhmelu alel gamami ve o bulutların üzerine yükseltilir, taşınır. Yekulullahu, Allahu Teala şöyle der, ve izzeti ve celali, izzetim ve celalim hakkı için, لَاَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَه۪ينَ, bir müddet dahi olsa muhakkak ki ben sana yardım edeceğim. Ve Cenab-ı Zülcelal Hazretleri onun o duasına karşılık böyle bir vaatte bulunuyor. Yine diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bunlar hepsi aynı konuyla ilgili. اِتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ. Mazlumun, zulme uğramış olan, haksızlığa uğramış olan kimsenin bedduasından sakının, çekinin. Fe innehe muhakkak ki onun o bedduası, o duası tes'adu ile semai, göğe yükselir. Ke ennehe şerare, böyle nasıl şimşek, yıldırım çakarsa o hızla göğe yükselir. Biliyorsunuz yıldırım, şimşek öyle çarptığı zaman bir an gökte, bir an yerde nasıl olduğunu, nasıl geldiğini fark edemezsiniz. Bu kadar hızlı. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlamamız için böyle misallerle açıklıyor ki gerçekten o şimşek nasıl çaktığı gibi hemen yerde oluyorsa ve düştüğü yeri de paramparça ediyorsa, böyle korku salıyorsa, aynı böyle mazlumun bedduası da bu şekilde çıkar ve böyle bir korku salar, böyle bir şiddetlidir. Ve acilen de yerini bulur ve o kişiyi helak eder. Hem sesiyle, hem düştüğü yerle, hem de perişan eder, Allah muhafaza. Bu nedenle Peygamberimiz uyarıyor. Ve aynı buna benzer hadis yine. İttaku da'vetel mazlumi. Mazlumun bedduasından sakının. Ve inkâne kafiren. Kafir bile olsa. Çünkü kafir nedir? Kendine küfrüdür. Siz bir insana zulüm yapamazsınız. Mesela bir insan bir suç işlemişse o suçun cezası neyse o olur. Bir insan fasık olabilir, bir insan kafir olabilir ama kişi bu insanın gidip de diyelim malını çalamaz, adamı gidip dövemez, gidip anama iftiralarda bulunamaz. Her şey İslam'da usule bağlanmış, her şeyin bir kuralı, kaidesi var. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Mazlumun bedduasından sakının ve inkâne kafiren, kafir olsa bile. Fe innehu leyse dûneha hicabun. Onunla Allah'ın arasında bu dua ettiği zaman hicap yoktur. Hemen duası kabul olur diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere uyarılarda bulunuyor. Yani burada iki mana var. Bir, zulmetmeyin. Hani burada şu var. Anlamamız gereken, bilmemiz gereken, zulmetmeyin, zulme bulaşmayın, zalim olmayın. Çünkü Allah-u Teala sevmez, zulmü sevmez. Allah-u Teala adildir, adalet sever, adil olanı sever ve Allahu Teala kullarına zulmedici olmadığından dolayı zulmedilmesini de asla sevmez ve asla kabul etmez. İşte bu nedenle zulme uğrayan bir insan beddua ettiği zaman onun o duasına Allahu Teala hemen icabet ediyor. Onun o duası yükseliyor. Velev ki adam böyle facir de olsa, fasık da olsa, çünkü onun fücuru, günahı kendi nefsine. Fakat sen bir insana zulmettiğin zaman ne yapıyorsun? Onun kendisine zulmetmiş oluyorsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz İbni Cebel radıyallahu anhı Yemen'e gönderiyor. Duymuşsunuzdur. Genç bir sahabi, zeki bir sahabi, takva ehli, her şeyle mükemmel bir sahabi, fıkhı çok iyi bilen bir sahabi ve ona nasihatlerde bulunuyor. Diyor, sen Müslüman olmayan, ehli kitap olan bir topluma gidiyorsun. Onlara önce İslam'a davet et. Onları İslam'a çağır. Şehadeti söylerlerse, Müslüman olurlarsa artık onlar mümindir, Müslümandır. Bir Müslümana nasıl muamele edilecekse hukuki olarak, kanuni olarak onları yaparsın. Onlardan zekat alırsın, onlara namazı emredersin. Ama Müslüman olmuyorlarsa da ne yaparsın? Onları kendi dinine serbest bırakırsın ve onlardan cizye alırsın. İşte orada Peygamberimiz Hazreti Muaz'a diyor ki, sakın ha zulmetme. Çünkü zulmedildiği zaman onların duası arasında hicap yoktur. Hemen yükselir Allah'a. İşte böyle bir sahabeye Peygamberimiz böyle bir tavsiyede bulunuyor. Ki o gidilen toplum ehli kitap bir toplum, Müslüman olmayan bir toplum. İşte Allah-u Teala burada direkt zalim olma demiyor. Zulüm yapma demiyor. Ama ne diyor? Öyle bir uyarıda bulunuyor ki kalbe ve vicdana hitap eden bir uyarıyı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere hatırlatıyor. Onun bedduasından sakın. Çünkü bazen şunu yapma, bunu yapma denildiği zaman o insan bunu ciddiye almayabilir. Onun getireceği ağırlığı fark edemeyebilir. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun sonucunu haber veriyor. Sonucu nedir? Mazlumun bedduasından sakın. Mazlum sana güzel duada bulunacak değil ya, sana hayır dualarda bulunacak değil ya, yüreği yanmıştır adamın. Yüreği yanınca da içten bir şekilde sana duada bulunacak, senin aleyhine duada bulunacak, sana beddua edecek, senin kahrolman için, perişan olman için sana dualarda bulunacak. Ve onun duası da mazlum olduğu için, zulme uğradığı için ve gönülden ve içten bir şekilde yaptığı için de Allah-u Teala'ya ulaşacak ve sen de bunun cezasını çekeceksin. İşte bu nedenle öyle bir yerden insana anlaması için anlatıyor ki Peygamberimiz, işin sonucu bu. Bunu bil, ona göre davran. İşte biliyorsunuz Allah-u Teala Neml suresinin 62. ayeti cellesinde şöyle buyuruyor. Yoksa bunalmışa kendisine dua ettiği zaman icabet eden, fenalığı gideren, Allah-u Teala'nın o vasfını hatırlatıyor. Bunalmış, muzdar bir duruma düşmüş, perişan bir duruma düşmüş. Onun duasına kim icabet eder? Allah. İşte Allah-u Teala ne yapıyor? Onun duasına icabet edeceğini belirtiyor. Zulüm çok şiddetli olursa mazlumun feryadı figanı da o kadar çok olur. Çünkü bir insana ne kadar çok zulüm edilmişse o kadar da feryat figan eder, canı o kadar yanar ve o figanlar, o feryatlar da çabucak tesirini gösterir ve Rabbül Alemin'e ulaşır. Rabbül Alemin de o zalimlik yapanlara cezasını verir. İşte bu nedenle Peygamberimiz zulüm yapmayından ziyade mazlumun bedduasından sakının. Onun duası hemen yükselir. Şimşek hızıyla yükselir. Allah'la onun duası arasında hicap yoktur diye böyle önemli uyarılarda bulunuyor. Allah-u Teala bizi zalim olmaktan muhafaza buyursun. Çünkü Allah-u Teala zulmü kendisine yasakladığı gibi kullarına da yasaklamış ve zalimleri de asla sevmez ve zalim olanları da Allah-u Teala doğru yola iletmez. Onlar da iflah olmazlar, Allah korusun. İşte bizler de aklımızı başımıza alacağız. Çok dikkat edeceğiz. Adam zalim olabilir başka bir konuda veya adam fasık olabilir ama biz o insana karşı zulüm yapmayacağız, zulmetmeyeceğiz, zulümden sakınacağız. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: İttegû zelletel âlimi. Alimlerin hatası noktasında dikkatli olun, onlardan sakının. Ventezirû fey'etehû. Onun geri dönmesini, doğru yola gelmesini bekleyin. O konuda da acele etmeyin diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Şimdi insanlar bilgiye muhtaçtır ve her zaman içinde bilmediklerini gitmişlerdir, bir bilene sormuşlardır. Zaten Allah-u Teala kitab-ı mübininde de bizlere öyle buyuruyor. Bilmediğiniz zaman bilenlere sorun diye buyuruyor. Fakat insanlarda şöyle bir şey de vardır ki alimlere karşı çok muhabbetleri olur. Bazı zaman o kadar sever ki hadis-i şerifte buyurulduğu üzere kişi bir şeyi çok sevdiği zaman gözü kör olur. Gerçekleri göremez. Böyle körü körüne bir taklit başlar. O ne yaptıysa doğrudur. O ne dediyse doğrudur. O her şeyi en güzelini yapmıştır, yapıyordur diye bir izlenim kişide oluşmaya başlar ki bu karşı taraftaki hatayı görmeme noktasına gelir. Hani çok severse ne olur, gözü kör olur buyuruyor ya Peygamberimiz, kişi de bu hale gelir. Bu noktada Peygamberimiz işte uyarıyor. Diyor dikkat edin. Alimlere tabi olma noktasında, çünkü bize düşen nedir? Alimlere tabi olmaktır. Fakat alimlere tabi olurken de dikkat edin. Gözünüz kapalı olmasın. Her şeyi körü körüne taklit etmeyin. Onlar da hata yapabilir. O hataları siz de işlerseniz ne yapar? Burada iki zarar var. Bir, siz hataya düşmüş olursunuz. Hatalı bir davranışın içerisine girmiş olursunuz. İki, o kişinin hatadan dönmesine sebep olmazsınız. O kişi ne yapar? Yaptığı işlerin doğru olduğunu görür. Öyle anlar, öyle kavrar. O yanlışı devam ettirir. Ve doğru yola da gelmez. Nasihat da dinlemez hale gelir. Zaten bugün ve gördüğümüz gibi insanların başına gelen şeylerden bir kısmı bundan dolayı. Bir insanı aşırı derecede yüceltmeleri, o ne yapıyorsa doğrudur, o ne diyorsa doğrudur, yanlış bile olsa onda bir hikmet vardır anlayışıyla ne yapmışlardır? O kişileri böyle ayrı bir vasıfa sokmuşlar ve o kişiler de her gün hata üstüne hata işlemek suretiyle kötü duruma gitmişlerdir. İşte bu nedenle Peygamberimiz uyarıda bulunuyor. Bize de düşen nedir? Biz her söylenen sözü böyle hemen alıp kabul etmeyeceğiz. Bir ölçüye tabi tutacağız. Bir mihenge vuracağız. Doğru mu, yanlış mı? Nedir? Kur'an ve sünnete tabi olmak suretiyle ona götüreceğiz. Alim bu sözü nerede söyledi? Hangi kitaba dayanarak söyledi? Hadiste bu hadisin derecesi nedir? Kur'an'da ise hangi ayet? O ayette gerçekten böyle mi diyor? Diğer ayetler bu konuda ne diyor? Sahabe ne demiş? Peygamberimiz bu konuda ne demiş? Bunların hepsini isteyeceğiz. Ve her sözü olur efendim tamamdır diye kabul etmeyeceğiz ve araştıracağız. Çünkü mesela bakıyorsunuz büyük imamlara, İmam Ebu Hanife olsun, İmam Malik olsun, Ahmed İbni Hanbel olsun, İmam Şafii olsun, hepsi ne yapıyor insanlara? Biz bir şey söylediğimiz zaman hemen alın kabul edin demiyorlar. Bir ölçüye tabi tutun, bir mihenge vurun. Kur'an ve sünnete ters düşüyorsa onu kabul etmeyin. Kur'an ve sünnet ne diyorsa ona tabi olun diye buyuruyorlar. İşte bizler de böyle yapacağız. Ha bununla birlikte alim hata işlemiş olabilir. Ne yapacağız? Onun hatasını hemen çok da büyütüp adamın da üstüne üstüne gidip onu yerden yere vurma noktasına da gitmeyeceğiz. Sabredeceğiz, bekleyeceğiz, ona uyarılarda bulunacağız. Ha onun o hatasını bileceğiz, göreceğiz, o hatasını taklit etmeyeceğiz. O hatasını peşinden gitmeyeceğiz ama onun da o hatadan dönmesi noktasında sabır göstereceğiz, bekleyeceğiz. Neticede bir ilim ehlidir, ilim öğrenmiştir. Belki yanlışa düşmüştür, hata işlemiştir, işin sonunu bilememiştir. İnsandır çünkü hepimiz insanız, hepimiz hata işleyebiliriz, beşeriz, şaşabiliriz. Ama mühim olan da nedir? O hatadan dönebilmektir. Alim de bir konuda hata işlemişse, onun hatadan dönmesi noktasında da diyor Peygamberimiz bekleyin, sabır gösterin ve hemen böyle feryadu figan kopararak ortalığı hani derler ya velveleye vererek işi karıştırma yoluna da gitmeyin. Her şeyin usulüyle, yoluyla halletmeye gidin. Ha, o dedi diye her şey doğrudur da demeyeceksiniz. Bir hataya düştü de adamın her şeyini de reddederek böyle yerden yere de vurmayacaksınız. Onun hatadan dönme noktasında sabır göstereceksiniz, bekleyeceksiniz. Çünkü Peygamberimiz bize bu şekilde uyarıyor. Bu gerçekten günümüz insanının çok dikkat etmesi gereken bir konu. Bu hadisi şerifi baş tacı etmemiz gerekiyor günümüzde. Çok hassas olmamız lazım. Çünkü içgüdümüz öyle diyor. İşte alimdir, büyüktür diyor. Ama körü körüne de taklit etme noktasına gitmek doğru değildir. İşte Peygamberimiz ne diyor? İttegû zelletel alimi, alimin hatası noktasında dikkatli de olun. Sakının. İşi belleyin, bakın. Ventezirû feyyetehu, ve onun da hatasından dönme noktasında da sabır gösterin ve bekleyin diyerek bizlere çok önemli bir uyarıda bulunuyor. Biz bu uyarıya dikkat edersek rahat ederiz, huzur buluruz, güvenli oluruz ve basiretimiz artar, firasetimiz artar. Ama bu uyarıya dikkate almazsak o zaman körü körüne taklit etmiş, onun arkasından gitmiş oluruz. Bu nedenle hem yanlışa düşmüş oluruz, hem de yanlış olanı desteklemiş oluruz. Hem kendimiz hata işlemiş oluruz, hem de o alimin hata üzere gitmesine katkıda bulunmuş oluruz. İki günah birden kazanmış oluruz ki Allah-u Teala bizleri bu duruma düşmekten korusun ve muhafaza buyursun. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bir dahaki Hadis Bahçesi programında sizlerle birlikte olmak ümit ve dileğiyle, emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya sizleri emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sahir, İmam Suyuti, seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

En güzel isimler O'nundur. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Vasi' Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. Cenab-ı Hak cümlemize anlama vuslatı, anlama genişliği nasip eylesin. Amin. El-Vasi' rahmeti geniş ve sonsuz olan, rızık imkanlarını genişleten, ilmi, ihsanı, mağfireti ve rahmeti ile her şeyi kuşatan, imkanları sonsuz olan, zenginliğini ve kudretini her yerde hissettiren demektir. Bakara suresi. Bununla beraber doğu da Allah'ın, batı da Allah'ındır. Onun için nereye döner yönelirseniz Allah'ın kıblesi oradadır. Şüphe yok ki Allah vasiadır, her şeyi bilendir. Aziz kardeşlerim, yüce Rabbimizin varlığı tüm kainatı kuşatmıştır. O mekanlarla sınırlandırılamaz. Doğular da O'nundur, batılar da. Yerler de O'nundur, gökler de. Mülkü çok geniştir. Ve o geniş mülk üzerinde tükenmez nimetlerin sahibi El-Vasi' olan Allah Celle Celaluhu'dur. Varlığı ile tüm kainatı kuşatmıştır. Rahmeti ile de sevgisi

ile de meveddeti ile de varlık alemindeki bütün mahlukatı kuşatıcılığıyla kuşatmıştır. Öyle ki rahmetin nakış nakış işlenmediği tek bir yer bile bulamayız. Yüreğimizle bakmayı bilirsek kainatta onun rahmetinin dışında kalan hiçbir varlığı, hiçbir nesneyi, hiçbir mahluku göremeyiz. Taha Suresi. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Aziz kardeşlerim, mülk O'nundur. Her şey O'nun kudret elindedir. Dilediğine dilediğince zenginlik verir, imkanlar nasip eder, rızık kapıları açar, dilediğini zengin eder. Bir hadisi kutsi'de Yüce Rabbimiz, zenginliği dilediğime, ilmi ise çalışana, isteyene veririm buyuruyor. Zenginliği dilediğime, ilmi ise isteyene, çalışana veririm buyuruyor. Yüce Rabbimiz zenginlik, mal ve para verdiği kulunu da varlığıyla sorumluluklar ve varlığı ile de imtihan eder. Yani varlık da bir imtihan vesilesi, darlık da bir imtihan vesilesidir. Ama ilmi, yani bilgiyi isteyene veririm buyuruyor. Alemlerin sahibi olan Allah Celle Celaluhu, ilmi isteyen olmak adeta bize mesaj olarak veriliyor. Yani rızkı ben veririm, ilmi ise bilgiyi ise siz isteyin ki size verilsin deniliyor adeta. İlim talep etmek, ilim öğrenmeyi istemek her Müslüman üzerine farzdır buyuruyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bilmemek ayıptır, öğrenmemek daha büyük ayıptır. Hani bir söz vardır, bilmemek ayıp değil derler. Halbuki doğru değil, bilmemek ayıptır. Çünkü insanın öğrenmeyi istemek vazifesidir. Ama öğrenmemek bilmemekten daha büyük ayıptır. O halde okumak, sormak, dinlemek ve öğrenmek zorundayız. Aziz kardeşlerim, ilimsiz bilime varılmaz. İlimsiz sevgi anlaşılamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım ilmimi arttır diye dua ediyordu. Rabbi zidni ilmen. Öyleyse sevgili Peygamberimize aleyhissalatu vesselam, Yüce Rabbimiz tarafından Rabbim ilmimi arttır de buyurulmuştur. İlmiyle her şeyi kuşatan Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu o ilimden faydalanmamızı emrediyor. Hangi dinden olursa olsun ilim adamı olarak çalışan pek çok kişinin Müslümanlığı seçtiğini görüyoruz. Çünkü ilim Yüce Rabbimizin Alim isminin tecellisi
ve yüce Rabbimizi bulmakta en güzel yoldur. El-Vasi'dir o Celle Celaluhu. Zariyat Suresi. Gökü kudretle biz bina ettik ve biz onu elbette genişletmekteyiz. Aziz dinleyenlerimiz, bu ayet 21. yüzyıl ilminin ayetidir. Bu ayet bütün asırlara hitap etmekle beraber bugün ilmin aydınlattığı bir takım hadiselere işaret etmesi yönüyle asrımıza bakan bir ayettir. Bu ayet-i kerime kainatın sürekli genişlemekte olduğunu henüz bugün fark eden ilim adamlarına 1400 yıl kadar önceden yol gösteren, hitap eden, ferman eden, zaman yaşlandıkça Kur'an gençleşiyor, rumuzatı tezahür ediyor, ortaya çıkıyor ifadesinde kendini bulan, 1400 sene öncesinden hitap eden muhteşem bir ayettir. Galaksilerin ve bir galakside bulunan yıldızların devamlı birbirinden uzaklaştığını ifade eden genişleme teorisi ilmin son aşamalarından biridir ve yüce Allah'ın Celle Celaluhu'nun ilmiyle her şeyi, zamanı ve mekanı kuşattığının ispatıdır. Değerli dinleyenlerimiz, yalnız semayı mı genişletir el-vasi olan Allah Celle Celaluhu? Elbette ki hayır. İlim isteyene zeka hudutlarını genişletir. İlim ve fennin ilerlemesi bu ismin cilvesiyle olur. İnsanın dimağının anlaşılmasının açılması, 60 yaşında bir insanın hafız olabilmesi, hep bu El-Vasi' güzel isminin tecellileridir. Kulunun rızkını da Vasi' ismiyle genişletir. O yüceler yücesi olan yüce yaratıcısı. Yüreğini de genişletir. Ruhunu genişletir. Maişetini, geçimini de o genişletir. El-Vasi'dir o Celle Celaluhu. Kulundan da kendisine dayanmasını, güvenmesini ve rızkı için dilenmemesini, fakirlik korkusuyla vermekten çekinmesini isteyen El-Vasi'dir o. Bakara Suresi. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu bir tanenin durumu gibidir ki yedi başak bitirmiş ve her başakta 100 tane var. Allah dilediğine daha da katlar. Allah vasi'dir, her şeyi bilendir. Bakara Suresi. Şeytan sizi fakirlikle korkutup çirkin çirkin şeylere, cimriliğe sevk eder, teşvik eder. Allah da lütfundan ve bağışlamasından bir takım vaatlerde bulunuyor. Allah vasi'dir, her şeyi bilendir. Verene verendir o. Vereni birle değil, bir ile, en yüce iyilikle karşılayandır o. Vereni fazlasıyla mükafatlandıran, ödüllendirendir o. Zira ilmi, rahmeti, zenginliği, ululuğu ile her şeyi kuşatan yüceler yücesi, sultanlar sultanı olan El-Vasi'dir
o. Değerli kardeşlerim, rivayete göre İmam-ı Şibli Rahimeullah Hazretleri kapısına bir fakir geldiği zaman sevincinden ne yapacağını bilemez. "Hey günahlarımı almaya gelen, sen ne iyi bir insansın," der. Elinden geldiğince o fakiri sevindirmeye çalışırdı. El-Vasi'dir o. El-Vasi ismiyle gönülleri genişleten, bir gönle bin gönül sığdırandır o. Varlığımız da olsa ama o bizi sevmese, hayra yöneltmese ve de kapımıza bir garibini göndermese, merhametinden rahmet damlatmasa, gönlümüze "siz iyilik yapın" emrini vermese, acaba bunları yapabilir miydik? Rabbimizi, yaratıcımızı tanıyalım. Onu tanıdıkça hayata bakışımızı değiştirelim ve sadece seccadede, namaz vakitlerinde değil, beynimizde ve yüreğimizde de secdelere, onun emrine itaat etmeye varmaya başlayalım. Âl-i İmran Suresi. De ki, muhakkak lütuf Allah'ın elindedir, onu dilediğine verir. Allah vasi'dir, lütfu geniştir, her şeyi bilendir. El-Vasi'dir o. İnsanların birbirlerinden yardım görmesi, faydalanması, ilim öğrenmesi hep Vasi isminin tecellileriyle olur. Ey mümin kulları için meleklerini duaya kaldıran, rahmeti, ilmi ve bağışı ile kainat ve ahireti kuşatan Rabbimiz, sen yücelerden yücesin. Hazreti Allah Celle Celaluhu ne zaman ki Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Araf suresindeki "ve bize hem bu dünyada bir iyilik yaz hem de ahirette biz gerçekten de tevbe edip senin hidayetine döndük" hitabına buyurdu ki "azabım var, onu dilediğime isabet ettiririm. Rahmetim de vardır, o ise her şeyi kaplamış ve kuşatmıştır. Onu da özellikle müttakilere, zekatını verenlere ve ayetlerimize inananlara mahsus kılacağım" şeklinde mukabele etmişti. Amenna ve saddakna. Biz sana inandık ve seni tasdik ettik ya Rabbi. Biz de sana Hazreti Musa Nebin gibi yalvarıyor ve diyoruz, ya Rabbi, bize bu dünyada da ahirette de iyilik yaz. Biz sana döndük. Ey Rabbimiz, dönüşümüzü ilim zenginliğinde bilişe döndür. Rahmetini yağdır üzerimize, bizleri kurtuluşa erdir. Ve sonunda El-Vedud isminle bizi seni sevenlere erdir. Ey Rabbimiz, sev bizi, sevdir bizi, sevginle sarmala, sevginle öldür bizi. Ey Rabbimiz, sevginle yaşat ve sevginle huzuruna al bizi. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin.
Değerli kardeşlerim ve kıymetli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد

يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.

يمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في

فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

günahın külleriyle kararmış bir yüz, mahcubiyet deryasında kapanmış bir göz, şirazesi düşmüş bir ömürle mahşerin meydanına geldiğinde ey Nebi, ben de ümmetinden bir garibim. Ne olur, ne olur unutma.

Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rûnümâsın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahi nurun olmazsa söner alem, nefes kalmaz, felek manzurun olmazsa. Firak ağlar, visal ağlar, ezel mesturun olmazsa cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben masseylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek? Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek? Sönerken gözlerim ahsan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım. Bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Neden gönlün murad eylerse altifeyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah.

0: Sen mi öldürdün onları? Yoksa onlar mı seni? Sen ey anası güneş, babası hilal olan nübüvvet, Araplık, hidayet yurdu. Kanını döktülerse de, yırttılarsa da mahremiyetini, gururlan. Ey Filistin, dünyada dik dursun başın. Çünkü melekler gibi saf, krallar gibi öfkeli oğulların. Uykuya dalsa da herkes, onların uyumayacak gözleri, inan. Ta ki öcün alınıncaya kadar sana vurandan. İşte birer ceylan misali oğulların. Sana feda olacak güzellikleri ve kılıçları onların. Kahrolası gaddar Yahudiler. Acı geldi onlara, tadın. Çoktan yerlerde seni bırakmadı.
1: Ya Rauf, Ya Rauf. Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. Cemalinle iltifat et bana. Rehfetinle muamele et bana. Ya Malikul Mülk, Ya Malikul Mülk. Mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk. Dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelali vel İkram, Ya Zülcelali vel İkram. Keremin öyle bol ki senin. Bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam, en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksid, Ya Muksid, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, Ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in. İyyâke nesta'in. Ya Muğni, ya Muğni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya dar. Zarar da, fayda da senin izninledir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin.

Gitmişti makama arzu hal için. Bey dedi. Yutkundu. Eğdi başını. Bir azar yedi ki oldu o biçim. Şey dedi. Yutkundu. Eğdi başını. Kapıdan dört büklüm çıktı dışarı. Gözler çakmak çakmak, benzi sapsarı. Bir baktı konağa alttan yukarı. Vay dedi. Yutkundu. Eğdi başını. Çekti ayakları kahveye vardı. Açtı tabakasını, sigara sardı. Daldı. Neden sonra garsonu gördü. Çay dedi. Yutkundu. Eğdi başını. İçmedi. İçmedi, masada unuttu çayı. Kalktı ki garsona vere parayı. Uzattı çakmağı ve sigarayı. Say dedi. Yutkundu. Eğdi başını. Döndü gözlerinde bulgur bulgur yaş. Sandım can evime döktüler ataş. Sordum, memleketin neresi kardeş? Köy dedi. Yutkundu. Eğdi başını. Yürüdü. Yürüdü kör topal çıktı şehirden. Ağzına küfürler doldu zehirden. Salladı dilini, vazgeçti birden. Oy dedi. Yutkundu. Eğdi başını. Oy dedi. Yutkundu. Eğdi başını.

Ben bir yana düştüm, sulam bir yana. Ayrılıklar, ayrılıklar hep bana. Bir gönlüm var, acılara aşina. Yol oldum, gurbetlere eklendim. Garipliği, yalnızlığı yüklendim. Her şeyden çok ezanları özledim. Türküleri, ozanları özledim. Can dostum, bir mektubunu gözledim. Ey kardeşim, anam, babam, sevgilim, hayaliniz, hatıranız tesellim. Ufuklarda güneş doğup batanda, yüreğimi gece sancı tutanda, malum olur ahvaliniz vatanda. Gün geçirdim bin bir melal içinde, hor görüldüm hor bu muhal içinde. Anlatması çok zor bu yaban hoyrattır. Kader yolu uzun ince sırattır. Gözlerimde yaşlar Dicle, Fırat'tır. Çektiğimi çekmemiştir kimseler. Bu yokuşu çıkmamıştır kimseler.

yeşil yeşil gülümseyen ovalar, bulutlarda katar katar turnalar, bacaları dumanlı şen yuvalar. Çocukluğum toprağında taşında, çiçek çiçek baharında kışında. Rüyalarım renk renk, an an İstanbul. Şiir şiir, destan destan İstanbul. Nereden baksam bütün cihan İstanbul. Arada ne bir perde ne duvar, yakınlığım uzaklığım ne kadar. Gök kubbenin al kartalı bayrağım, sevdaların en kutsalı bayrağım, Türk oğlunun istiklali bayrağım. Rüzgarlara bırakıver kendini, her zerremle seyredeyim ben seni.

Selam olsun gönüllere, dillere. Selam olsun bülbüllere, güllere. Selam olsun bizden, bizim illere. Bir ateş ki yanar döner içimde. Bir hasret ki kanar, kanar içimde.

0: Âl-ü İmran 53. Havarilerin duası.
1: Rabbimiz, indirdiklerine iman ettik. Elçiye de uyduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte kaydet.

İsa aleyhisselam zamanında hayatını bilgisizlik ve azgınlıkla geçiren taş yürekli fakat cesur bir günahkar yaşardı. Şeytanı bile kendisinden uzaklaştıracak kadar pisti. Günlerini günah ve kötülükle kirletir, kimseye rahat yüzü göstermezdi. Kendini beğenmişlikle dolu kafasında ne beyin ne de akıl vardı. Yüzü günahtan kömür gibi siyahlaşmış, doğru yola yabancılaşmıştı. İsa aleyhisselam çölden dönüyordu. Ömrünü Allah'a kullukla süslendiren bir abidin evine uğradı. İnsanlarla görüşmeyen ve odasından çıkmayan abid, İsa aleyhisselamın geldiğini görünce avluda karşıladı onu ve ayaklarına kapandı. Kötülük ve günahkarlık da şeytana bile utandıran adam bir kenarda seyrediyordu onları. Işığa uzaktan bakan pervaneye benziyordu bu haliyle. İçine bir pişmanlık oku saplanıyor, gözlerinden yaşlar süzülüyor. Bu ışıklı insanlarla kendi karanlık dünyasını kıyaslayarak isyan ve gafletle geçirdiği ömrüne ağlıyordu. Kendi kendine eyvah diyordu. Aldandım. Dünyayı sonsuz zannettim. İyilik adına en küçük bir kârım yok. Kimsenin bana benzemesini istemem. Ölümüm yaşamamdan daha iyi. Ey yerlerin ve göklerin yaratıcısı, günahımı bağışla, esirge beni, merhamet et diyor ve utanç içinde başını yere eğiyor ve ağlıyordu. İsa aleyhisselamın evine uğradığı ihtiyar abid gördü adamı. Yüreği kibir ve gurur ateşiyle doldu. Kaşlarını çatarak bu uğursuz neden gözlüyor bizi dedi. Yanımıza mı gelmek istiyor yoksa? Kendini bizimle aynı makamda mı görüyor? Rezil bir insanda zerre kadar iyilik mi olur ki? Benimle ve peygamberle konuşmak istiyor. Ne olurdu yıkılıp cehenneme gitseydi, ölümünü görseydik dünya gözüyle. Ne çirkin bir surat, ne karanlık bir yüz öyle. Ya Rabbi, diriliş gününde beni bu adamla birlikte haşretme. Tam bu sıra İsa aleyhisselama Allah'tan vahiy geldi. Biri kulluk, öteki şarap ve günahla sarhoş olan bu bilgin ve bilgisiz kullarımın ikisinin de dileğini kabul ettim. Bu bahtsız adam ömrünü günah kirleriyle kirletmişse de o kadar yürekten yakardı ki kötülüklerini bağışladım. Bizim kapımız şefkat ve esirgeyiş kapısıdır. Oraya içtenlikle başvuran ve bağışlanmak isteyenlerin duası reddedilmez. Eşiğimize pişmanlıkla yüz sürenler ne kadar günahkar olurlarsa olsunlar, onlara bağış ve ikramda bulunur, cennetimizi alırız. Abide gelince, madem onunla birlikte diriltilmek ve onun bulunduğu cennette yer almak istemiyormuş, onun da dilediğini yerine getiriyoruz. Ona söyle, kendisini cehenneme, kötü adamı da cennete gönderiyoruz. Arkadaş, kimin üstü başı temiz, görünüşü güzel ve gösterişli, fakat ahlakı kötü ve içi pis ise cehennem kapıları ona sürekli açıktır. Anahtarı kötü ahlakıdır onun. Allah'ın dergahında onun büyüklüğü karşısında acizlik ve düşkünlük mağrurane kulluktan daha iyidir. Kendini iyi gören kötüdür. Gerçek kulda benlik olmaz. Kendisinde fıstık içi gibi bir iç gören, soğan kabuğundaki zar olduğunu anlar bir gün. Benlikten vazgeçmeden kul olunmaz. Benliği bırak, Allah'a kullukta özür dileyici ve kendini küçük görücü ol. Hakka karşı iyi, halka karşı kötü olunmakla kulluğa erişilmez.

0: İsra 110-111. Müminlerin yapması istenen dua. De ki, ister Allah diye yalvarıp yakarın, ister Rahman diye. Ona hangi biriyle yalvarırsanız yalvarın. Ama unutmayın ki en güzel, en mükemmel niteliklerin tamamı ona layıktır. İmdi ey muhatap, sen de yalvarıp yakarırken ne sesini aşırı yükselt ne de aşırı kız. Bu ikisi arasında dengeli bir yol tut ve de ki,
1: övgülerin tamamı kendisi için çocuk edinmeyen, mutlak otoritesine ortak olacak hiçbir varlık bulunmayan, güçsüzlük ve düşkünlükten dolayı bir yar ve yardımcıya ihtiyaç duymayan Allah'a aittir.
0: Nihayet sınırsız büyüklüğünü anarak onu hep yücelt.

fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda, sen bilir misin?

0: kurşunlama.
1: Öyle değildi bu türkü, bilirim. Bir de içime her istasyonda duran, sonra tekrar yürüyen bir posta katarı gibi simsiyah dumanlar dökerek, bazen gelmesi beklenen, bazen ansızın çıka gelen haberler bilirim, mektuplar bilirim. Gamdan dağlar kurmalıyım, kayalar kelimeler olan. 42'ndi saymalıyım, 40 gün hüzün boşaltan omuzlarıma, saçlarıma. Saçlarının akışını anar anmaz omuzlarından, baştan ayağa ıslanmalıyım. Gam dağlarına çıkıp naralar atmalıyım. İçimde kaynayan bir mahşer var. Bu mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar. Çünkü onlar yün örerken pencere önlerinde ya da çamaşır sererken bahçelerinde birden alıverirler kara haberini, okul dönüşü bir trafik kazasında can veren oğullarının. Bir de gencecik aşıkların yüreklerini bilirim. Bir dolmuşta yorgun şoförler için bestelenmiş bir şarkıdan bir kelime düşüverince içlerine, karanlık sokaklarına dalarak şehirlerin, beton apartmanların sağır duvarlarını yumruklayan ya da melal denizi parkların ıssız yerlerinde, örneğin Hint Okyanusu gibi derin, İsyanın kapkara sularına dalan. Nice akşamlar bilirim ki karanlığını bir millet hastanesinde 9 kişilik kadınlar koğuşu koridorunda başını kalorifer borularına gömmüş beyaz giysilerinden uykular dökülen tabiplerden haber sormaya korkan genç kızların yüreğinden almıştır.

bir de baharlar bilirim. Apartman odalarında büyüyen çocukların bilmediği, bilemeyeceği. Anadolu bozkırlarında İstanbul'dan çıkıp Diyarbakır'a doğru tekerleri yamalı asfaltları bir Ağustos susuzluğu ile içen cesur otobüs pencerelerinden bilinçsiz bir baş kayması ile görülen evrensel kadınların iki büklüm çapa yaptıkları tarla kenarlarında çıplak ayakları yumuşak topraklara batmış ırgat çocuklarının bir ellerinde bayat bir ekmeği kemirirken diğer ellerinden sarkan yemyeşil bir soğanla gelen. Yazlar bilirim, memleketime özgü. Yiğit köy delikanlılarının incir çekirdeği meselelerle birbirlerini kurşunladıkları. Birinin ölü dudaklarından sızan kan daha kurumadan üstüne cehennem güneşlerde göğermiş mor sinekler konup kalkan. Diğeri kan ter içinde yayla yollarında. Mavzerinin demirini alnına dayamış, yüreği susuzluktan bunalan, içinden mapushane çeşmeleri akan, ansızın parlayan keklikleri jandarma baskını sanıp apansız silahına davranan nice delikanlıların figüranlık yaptığı yazlar bilirim, memleketime özgü. Güzler bilirim, ülkeme dair. Karşılıksız kalmış bir sevda gibi gelir. Kala kalmış bir kıyıda, melul ve tenha, kalbim gibi. Kaybolmuş daracık ceplerinde elleri, titreyen kenar mahalle çocukları. Bir sıcak somun için, yalın kat bir dum için, dökülürler bulvarlara yapraklar gibi. Kadınlar bilirim, ülkeme ait. Yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak, göğüsleri Çukurova gibi mümbit, dağ gibi otururlar evlerinde. Limanlar gemileri nasıl beklerse öyle beklerler erkeklerini. Yaslandın mı, çınar gibidir onlar. Sardın mı,

İsyan şiirleri bilirim sonra. Kelimeler ki tank gibi geçer adamın yüreğinden. Harfler harp düzeni almıştır mısralarda. Kimi bir vurguncuyu gece rüyasında yakalamıştır. Kimi bir soygun sofrasında ışıklı salonlarda hırsızın gırtlağına tıkanmıştır. Müslüman yürekler bilirim daha. Kızdı mı cehennem kesilir, sevdi mi cennet. Eller bilirim haşin, hoyrat, mert. Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her karışı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Bütün bunların üstüne, hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim. Vatanım, milletim, tüm insanlar, kardeşlerim, sonra sen gelmelisin dilimin ucuna. Adın gelmeli, adın kurtuluştur ama söylememeliyim. Can kuşum, umut.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, İslam ordusu Mute Ovası'na yaklaşmıştı. Hiç beklemedikleri bir durumla karşı karşıya olduklarını gördüler. Karşılarında bir okyanusu andıran dev bir ordu vardı. Bu dev ordunun sayısı belirsizdi. Yani sınırsız gibiydi. Ayrıca son derece düzenli, disiplinli, kıyafetleri de bir düzenlilik arz ediyordu. Sonra yüksek bir teçhizatta donanmışlardı. Böyle bir ordunun karşısına çıkmak nasıl mümkün olacaktı? Onlar bir avuç mümin orduydu. Dev bir orduya karşı ne yapabilirlerdi? Onlarla savaşmak neredeyse